0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 15-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-27 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 15-31, İzmir 22-31, Manisa 21-36, Muğla 20-34 ve Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-35, Antalya 22-32, Burdur 18-34, Hatay 21-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 14-30, Ankara 14-31, Çankırı 13-32, Eskişehir 15-32, Karaman 13-29, Kayseri 11-30, Kırıkkale 14-31, Kırşehir 12-30, Konya 15-30, Nevşehir 12-27, Niğde 13-29, Sivas 7-29 ve Yozgat 9-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 13-30, Düzce 16-30, Karabük 15-33, Kastamonu 8-31 ve Zonguldak 18-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 12-30, Artvin 11-25, Bayburt 6-27, Çorum 10-29, Giresun 16-25, Gümüşhane 10-30, Ordu, Rize ve Samsun 16-25, Sinop 20-26, Tokat 11-30 ve Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-27, Ardahan 2-23, Bingöl 14-32, Bitlis 12-25, Elazığ 15-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-25, Hakkari 15-28, Iğdır 13-29, Kars 4-23, Malatya 15-32, Muş 15-30, Tunceli 15-33, Şırnak 20-30 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 20-35, Batman 15-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 19-34, Kilis 20-35, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7. Akşam saatlerinde batısında 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik ediyor, milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum, tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum ifadelerini kullandı. Gürcistan'ın Batum şehrinden havalanan iki kişilik özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kazazedeler tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kumar ve sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini belirterek, "Devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak, bu bağımlılığa karşı dur diyecektir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını açıkladı. Bangladeş'te Mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği belirtildi. Son bir ayda 100'den fazla çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Mart ayından bu yana 166 binden fazla şüpheli kızamık vakasıyla hastanelere başvurdu. Ve son olarak spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 Anadolu Otoyolu, Güney Platform Ataşehir istikameti, İstanbul Finans Merkezi ayrım kollarında alt geçit imalat çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik servis yolları üzerinden kontrolü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışmaları kesimlerinde kontrol kesim numaraları arasında bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parçalı bulutlu 23, Belgrad parçalı bulutlu 19, Berlin parçalı bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra sağanak yağışlı 13, Madrid parçalı bulutlu 22, Moskova parçalı bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine parçalı bulutlu 17, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 21, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana parçalı bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 19, Astana parçalı bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 13, Duşembe parçalı bulutlu 19, Kabil parçalı bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parçalı bulutlu 13 ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parçalı bulutlu 14, New York parçalı bulutlu 16, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 19 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 15 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 13, Gümülcine parçalı bulutlu 18, Kırcaali parçalı bulutlu 15, Köln sağanak yağışlı 12, Konrad parçalı bulutlu 14, Köstanca parçalı bulutlu 17, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu 21, Selanik parçalı bulutlu 19, Şumlu parçalı bulutlu 13, Tarakliye ve Valkaneş parçalı bulutlu 15, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 19, Girne açık 25, Lefkoşa açık 23 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Evinizde deprem korkusuyla yaşamayın. Binanızın risk tespitini yaptırın. Gelin sağlam yarınlarımızı birlikte inşa edelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 15-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-27 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 15-31, İzmir 22-31, Manisa 21-36, Muğla 20-34 ve Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-35, Antalya 22-32, Burdur 18-34, Hatay 21-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 14-30, Ankara 14-31, Çankırı 13-32, Eskişehir 15-32, Karaman 13-29, Kayseri 11-30, Kırıkkale 14-31, Kırşehir 12-30, Konya 15-30, Nevşehir 12-27, Niğde 13-29, Sivas 7-29 ve Yozgat 9-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 13-30, Düzce 16-30, Karabük 15-33, Kastamonu 8-31 ve Zonguldak 18-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 12-30, Artvin 11-25, Bayburt 6-27, Çorum 10-29, Giresun 16-25, Gümüşhane 10-30, Ordu, Rize ve Samsun 16-25, Sinop 20-26, Tokat 11-30 ve Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-27, Ardahan 2-23, Bingöl 14-32, Bitlis 12-25, Elazığ 15-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-25, Hakkari 15-28, Iğdır 13-29, Kars 4-23, Malatya 15-32, Muş 15-30, Tunceli 15-33, Şırnak 20-30 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 20-35, Batman 15-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 19-34, Kilis 20-35, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin COP31 kapsamında ortaya koyacağı enerji politikaları, elektrikleşme hedefleri, yenilenebilir enerji yatırımları, nükleer enerji çalışmaları, Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleriyle enerji arz güvenliğine yönelik projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Bayraktar, yeni bir sondaj müjdesi vererek Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne-İpsala gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Edirne-İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına gönderdikleri ve ürün bedellerini kayıt dışı şekilde Türkiye'ye soktukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaçla 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen Başbakan'a Sorular oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Açıklamalarında İngiltere'nin duyduğu işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının çok uzun zaman önce alınması gerektiğine değindi. Bölgede iki devletli çözümün önemine işaret eden Burnham, iki devletli çözümün çökme riski Orta Doğu üzerinde yaratacağı etkiler göz önünde bulundurulduğunda hepimize endişelendirilmesi gereken bir risk. Asıl risk iki devletli çözümün gözlerimizin önünde ölüyor olması ve bunun içinde bulunduğumuz dünyada harekete geçme cesaretini göstermemiz gerektirmesi şeklinde konuştu. Ve son olarak spor, Amilli erkek voleybol takımı SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D grubu maçlarına ev sahipliği yapan arenada oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Amilli erkek voleybol takımı grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 Anadolu Otoyolu, Güney Platform Ataşehir istikameti, İstanbul Finans Merkezi ayrım kollarında alt geçit imalat çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik servis yolları üzerinden kontrolü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışmaları kesimlerinde kontrol kesim numaraları arasında bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7. Akşam saatlerinde batısında 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Ümit bana yeter, bir sabah güneşim o. Bu ümit bana yeter, artık sen.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 15-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-27 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 15-31, İzmir 22-31, Manisa 21-36, Muğla 20-34 ve Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-35, Antalya 22-32, Burdur 18-34, Hatay 21-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 14-30, Ankara 14-31, Çankırı 13-32, Eskişehir 15-32, Karaman 13-29, Kayseri 11-30, Kırıkkale 14-31, Kırşehir 12-30, Konya 15-30, Nevşehir 12-27, Niğde 13-29, Sivas 7-29 ve Yozgat 9-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 13-30, Düzce 16-30, Karabük 15-33, Kastamonu 8-31 ve Zonguldak 18-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 12-30, Artvin 11-25, Bayburt 6-27, Çorum 10-29, Giresun 16-25, Gümüşhane 10-30, Ordu, Rize ve Samsun 16-25, Sinop 20-26, Tokat 11-30 ve Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-27, Ardahan 2-23, Bingöl 14-32, Bitlis 12-25, Elazığ 15-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-25, Hakkari 15-28, Iğdır 13-29, Kars 4-23, Malatya 15-32, Muş 15-30, Tunceli 15-33, Şırnak 20-30 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 20-35, Batman 15-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 19-34, Kilis 20-35, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik ediyor, milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum, tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum ifadelerini kullandı. Gürcistan'ın Batum şehrinden havalanan iki kişilik özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kazazedeler tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kumar ve sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini belirterek, "Devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak, bu bağımlılığa karşı dur diyecektir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını açıkladı. Bangladeş'te Mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği belirtildi. Son bir ayda 100'den fazla çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Mart ayından bu yana 166.000'den fazla şüpheli kızamık vakasıyla hastanelere başvurdu. Ve son olarak spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 Anadolu Otoyolu, Güney Platform Ataşehir istikameti, İstanbul Finans Merkezi ayrım kollarında alt geçit imalat çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik servis yolları üzerinden kontrolü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışmaları kesimlerinde kontrol kesim numaraları arasında bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin işçisi. Kendisi üzmeyi ona sorumlu bilir kişi. Değişmedi umarım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7. Akşam saatlerinde batısında 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 15-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-27 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 15-31, İzmir 22-31, Manisa 21-36, Muğla 20-34 ve Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-35, Antalya 22-32, Burdur 18-34, Hatay 21-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 14-30, Ankara 14-31, Çankırı 13-32, Eskişehir 15-32, Karaman 13-29, Kayseri 11-30, Kırıkkale 14-31, Kırşehir 12-30, Konya 15-30, Nevşehir 12-27, Niğde 13-29, Sivas 7-29 ve Yozgat 9-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 13-30, Düzce 16-30, Karabük 15-33, Kastamonu 8-31 ve Zonguldak 18-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 12-30, Artvin 11-25, Bayburt 6-27, Çorum 10-29, Giresun 16-25, Gümüşhane 10-30, Ordu, Rize ve Samsun 16-25, Sinop 20-26, Tokat 11-30 ve Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-27, Ardahan 2-23, Bingöl 14-32, Bitlis 12-25, Elazığ 15-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-25, Hakkari 15-28, Iğdır 13-29, Kars 4-23, Malatya 15-32, Muş 15-30, Tunceli 15-33, Şırnak 20-30 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 20-35, Batman 15-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 19-34, Kilis 20-35, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-36 ve son olarak Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin COP31 kapsamında ortaya koyacağı enerji politikaları, elektrikleşme hedefleri, yenilenebilir enerji yatırımları, nükleer enerji çalışmaları, Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleriyle enerji arz güvenliğine yönelik projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Bayraktar, yeni bir sondaj müjdesi vererek Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne-İpsala gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Edirne-İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına gönderdikleri ve ürün bedellerini kayıt dışı şekilde Türkiye'ye soktukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaçla 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen Başbakan'a Sorular oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Açıklamalarında İngiltere'nin duyduğu işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının çok uzun zaman önce alınması gerektiğine değindi. Bölgede iki devletli çözümün önemine işaret eden Burnham, iki devletli çözümün çökme riski Orta Doğu üzerinde yaratacağı etkiler göz önünde bulundurulduğunda hepimize endişelendirilmesi gereken bir risk. Asıl risk, iki devletli çözümün gözlerimizin önünde ölüyor olması ve bunun içinde bulunduğumuz dünyada harekete geçme cesaretini göstermemiz gerektirmesi şeklinde konuştu. Ve son olarak spor, A-Milli erkek voleybol takımı SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D grubu maçlarına ev sahipliği yapan arenada oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A-Milli erkek voleybol takımı grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 Anadolu Otoyolu, Güney Platform Ataşehir istikameti, İstanbul Finans Merkezi ayrım kollarında alt geçit imalat çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik servis yolları üzerinden kontrolü sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun bakım ve onarım çalışmaları kesimlerinde kontrol kesim numaraları arasında bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7. Akşam saatlerinde batısında 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için force ne demek? Bunu araştırdık. Force kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi. Force kelimesi İngilizce kökenli. Türk Dil Kurumu sözlüğünde devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin arabalarına çekilen 3 veya 4 köşeli bayrak anlamına geliyor. Ya da ikinci, üçüncü anlamları olarak söz geçirirlik, saygınlık, gösterişlilik, gidon. Atasözlerimizin, deyimlerimizin içine de girmiş force kelimesi. Forsunu yitirmek veya forsunu kaybetmek, forsu olmak gibi deyimlerimiz var. Önce Cumhurbaşkanlığı forsundan başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihimizdeki 16 büyük Türk imparatorluğudu. Ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. O halde diyebilir miyiz ki forslar simgelerdir? Cumhurbaşkanlığı forsu belirtilen ölçülere uygun olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir. Cumhurbaşkanının ikametgahında ziyareti süresince bulunduğu yerde bayrak direğine çekilir, gece gündüz çekili kalır. Makam odasında çalışma masasının sol gerisine konur, içinde bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı direğe çekilir. Bu bayrağın türlerine göre ölçüleri vardır. Türk topluluklarını, yüzlerce yılın birikimini, Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Forsun boyutları 30 x 30 cm'dir. Türk bayrağı üzerine Cumhurbaşkanlığı arması işlenmiştir. Ay yıldız olmaksızın ya da Türk bayrağı üzerine işlenmeksizin yalnızca güneş ve çevresindeki 16 yıldızdan oluşan bölüme Cumhurbaşkanlığı arması denilir. Armanın ortasında güneş, bunun çevresinde ise 16 yıldız bulunur. Güneş sonsuzluğu ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni, 16 yıldızsa tarihteki bağımsız 16 büyük Türk devletini simgeler. Cumhurbaşkanlığı forsunu resmi anlamda düzenleyen ilk belge 22 Ekim 1925'te çıkarılan Sancak Talimatnamesi'dir. Bu talimatnamede Cumhurbaşkanlığı forsunun tanımı şöyle yapılmıştır. Ay ve yıldızın şekilleri milli sancaktakilerin aynıdır. Yalnız özel işareti olan güneş ve yıldızlar mat sarı yaldızla imal edilir. Güneşin büyük ışık demetlerinin başları oval, küçük ışık demetlerinin başları ise üçgenvari yani sivridir. Küçük ve büyük ışık demetleri 10'ar tanedir. Forsun boyutları 70 x 70 kare şeklindedir. Ve tekrar force kelimesine dönecek olursak, argoda da yerleşmiştir force. Forslu bir ceket, forsuna bakın, cümlelerinde olduğu gibi karizma anlamına gelen ifadeleri de vardır. Hatta biraz mitoloji araştırılırsa, tanrıça Fortuna ile birlikte anılan bir isim olarak talih anlamına gelen tanrı force da vardır. Türkçe'de güç, kuvvet, nüfuz anlamına gelir. Fransızca force, yine güç, kuvvet, nüfuz sözcüğünden alıntıdır. Force kelimesini Türk Dil Kurumu sözlüğünden bakıldığında gidon kelimesiyle de ifade etmişlerdi. Gidonsa bisikletin ön tarafı demek ya da temel anlamı olan yönelteç. Muhtemelen bisikletin ön tarafına takılabilecek herhangi bir şeyler için kullanılmış olsa gerek. Sadece bisiklette değil. Bisiklet ve motosiklette ön tekerleğe yön vermeye yarayan, İki ucunda tutacak yeri bulunan enlemesine çubuk olabildiği gibi komodorlara özgü boyunun yarısına değin üçgen biçiminde kesilmiş üç köşe sancağı da gidon deniliyor. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar forsunuz yani havanız yerinde, kulağınızsa hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Alınan bilgiye göre Başsavcılık, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin tespiti ve vefatında üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının aydınlatılması amacıyla fethi kabir işlemi yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına gönderdikleri ve ürün bedellerini kayıt dışı şekilde Türkiye'ye soktukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşaatını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Galatasaray bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7, akşam saatlerinde batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürtülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: biliyor muydunuz?
1: Güneş nedir? Nasıl bir sistemdir? Güneşin genel olarak insanlar ve dünya için önemi çok büyüktür. Bu aşamada ise güneşin ne kadar sıcak olduğunu bazen birçok kişi merak etmektedir. Öyle ki güneş oldukça sıcak ve dünyadan oldukça büyüktür. Gök cisimleri arasında yer alan en sıcak ve sürekli alev alev yanan gezegenlerden biri olan güneş, çeşitli gazların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu gazlar nedeniyle sürekli olarak güneşin yüzeyinde bir atom bombası denginde ve bazen de üstünde patlamalar meydana gelmektedir. Bu da bizlere genel olarak güneşin ne kadar sıcak ve büyük olduğu hakkında bazı bilgiler vermektedir. Öyle ki güneş üzerinde meydana gelen bu patlamalar sonucunda bazen dünyadan 40 ila 50 kat daha büyük alevlerin meydana geldiği görülmektedir. Peki güneşin sıcaklığı ne durumdadır? Güneşin dış yüzeyinin tahmini sıcaklığı 6000 derece olarak bilinmektedir. Lakin iç yüzeyinin ise 12 milyon derece sıcak olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar devasa bir gök cisminin dünyamıza olan uzaklığı ise 149 milyon kilometredir. Güneşe gidilmesi, çok fazla yaklaşılması ya da orada bize özgü bir yaşamın aranması imkansızdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Plastik neden zor çözünür? Plastik maddeler doğayla buluştuktan sonra uzun yıllar boyunca hiç bozulmadan kalabilir. Diğer maddelere nazaran uzun süre bozulmadan kalan bu maddenin kimyasal olarak özel bir yapısı vardır. Plastikler yapısal anlamda polietilen kimyasal olarak sadece karbon ve hidrojen zincirlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kimyasaldır. Bu kimyasal birçok kez ayrıştırma işlemine tabi tutulsa da yapısını uzun süre bozulmadan koruyabilir. Çok zor reaksiyona giren bu maddeler yapıları gereği yine oldukça zor bir şekilde bozulma eylemini gösterirler. Kimyasal reaksiyona girmesi zor olan bu maddelerin bunun sonucunda ise bozulması veya daha kolay çözünmesi ise oldukça zor bir hale gelmektedir. Diğer bir neden ise plastiklerin yapısal olarak sık bir dizilişe sahip olmasıdır. İçinde bulundurduğu atomlar oldukça sıkı halde bulunur ve bu sayede içeriye diğer maddelerin girmesi de önlenmiş olmaktadır. Bunun sonucunda ise bir kat daha çözünmesi zorlaşan plastikler uzun süre dayanıklı bir hale gelebilmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kanatlar uçağın havada kalmasını nasıl sağlar? Uçak uçarken hava kanatların altından ve üstünden geçer. Kanatların üst kısımlarının üstünden geçen hava, kanatların altından geçen havadan daha hızlı hareket etmek ve daha uzun bir yol almak zorunda kalır. Böylece kanatların altındaki yavaş hava, kanadın üstündeki hızlı havadan daha kuvvetli bir itme uygular ve uçağı kaldırır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Vücudunuzdaki kanın bitmesi için 1 milyon 200 bin sivrisineğin aynı anda sizi ısırması gerektiğini, kedilerin patilerinden terlediklerini, merdivenlerin asansörlerden 5 kat daha tehlikeli olduğunu, ünlü besteci Beethoven'ın son bestesini sağır olarak yaptığını, çoğumuzun karnabahar dediği sebzenin aslında doğru adının karnabahar olduğunu, bir sineğin hızının saatte 8 kilometre olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Alınan bilgiye göre Başsavcılık, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin tespiti ve vefatında üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının aydınlatılması amacıyla fethi kabir işlemi yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına gönderdikleri ve ürün bedellerini kayıt dışı şekilde Türkiye'ye soktukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşaatını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Galatasaray bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 10 Eylül Perşembe gününü paylaşıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. 7 raporlarıyla başladık, 8 raporlarımızı güncelledik ve şu dakikalarda saat 10'a kadar basın soruyla gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bu saatimizin bağlantıları İzmir, Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya olacak. Bu saat diliminde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. İkinci saatimize tarihte bugünle başlayacağız. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını da ikinci saatimizde sizlerle buluşturacağız. Evet, bakalım bugün gündemimizde neler var? Gazetelerimiz gündemi nasıl yorumladı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini de aktaracağız elbette ki TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, ilk olarak İzmir'le başlayalım. Telefon hattımızda Hakan Doruk var. Hakan Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın Diler Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki. Bugün için bölge geneli az bulutlu açık. Kuzey kesimler ilk saatlerde parçaları az bulut geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzeyli yönden orta kuvvette. Kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvet kesecek. İl merkezinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. İzmir 31, Çanakkale ve Balıkesir 32, Manisa 36 ve Aydın 38 derece. Ege Denizi hava az bulutlu açık. Rüzgar Çanakkale Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 bofor kuvvetini izleyecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5, yer yer 2,5 metre yolunda olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvet edecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre dolayında olacak. Bu sabah için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizleri yayınlar, dinleyicilerinize iyi günler.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. İlk bağlantımız İzmir'de kıymetli dinleyicilerimiz. Programımızın açılışını Cabbar'la yapalım. Bir rengin şarkısı Aldatıldık radyonuzda olacak. Sonrasında akşam gazetesiyle buradayız.

0: Adana bağlantımızdayız. Aşkın Gündoğdu telefon attığımızda. Aşkın Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Vera Hanım.
0: Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu günlük hava tahmin raporu şöyledir. Bölgemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmekte. İl merkezlerimizdeki en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacaktır. Adana az bulutlu ve açık 35, Mersin açık 32, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 36, Osmaniye açık 33, Gaziantep açık 34, Kilis az bulutlu ve açık 35, Hatay ise açık 31 derece olacaktır. Bölgeden aktarabileceklerim bunlardır dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Akşam gazetesine başlamadan önce İstanbul'un trafik durumuna bakalım. Trafik durma noktasında TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 59 dakika. D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar da 39 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi İdealtepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar da 41 dakikalık bir süreç var. Cadde Bostan Pendik Sahil yolu Sahil Bulvarı Yunus'tan Tersane Kavşağı'na kadar da 1 saat 18 dakikalık bir süreç var. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 38 dakika. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 14 dakika. TEM'de Ümraniye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar da 25 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik durma noktasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişler. TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi senaryosunda olsun diyelim ve akşam gazetesi ile başlayalım. Manşetinde yetmez ama evet, Yahudi terörüne karşı İngiliz ambargosu. İngiltere ve 11 batılı ülke Yahudi yerleşimcilerin işgal ettiği Batı Şeria'da üretilen mallara kısıtlama getirdi. 12 ülke İsrail'in tehdidine rağmen geri adım atmadı. Ara başlıklar var. İsrail hükümeti işgalci, soykırımcı İsrail kısıtlama kararına karşılık Doğu Kudüs'teki İngiliz diplomatları ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre verdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband ise İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Diğer ara başlık yerleşimci teröristler dedi. Miliband saldırgan Yahudiler için de yerleşimci teröristler dedi. Ancak 12 ülkenin ortak bildiriminde Gazze hiç yer almazken İngiltere'de İsrail'e yönelik 30 silah lisans anlaşması kısıtlamasını genişletmedi. Hemen yanındaki habere baktığımızda Yavaş bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, tarafsız kalma uğruna CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine dahi katılamayan Mansur Yavaş'a Genel Başkan Kılıçdaroğlu da tepkisini gösterdi. CHP'liler Yavaş'ın daha önce yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Manisa'ya gittiğini hatırlatırken Genel Başkan Kılıçdaroğlu Yavaş'ın yıl dönümü etkinliklerine katılmamasına sert çıktı. Benim için halkın katılması önemli. Kişiler önemli değil. Telefon açıp Mansur Bey'e katılın diyecek halim yok. Mansur Bey'in pozisyonu bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Rezalette 80 bin kayıt. Bakırköy'de güzellik merkezine gizli çekilen görüntüleri internette satışa çıkaran zanlının elinde 80 binden fazla kayıt olduğu tespit edildi. Gözaltında yürüyüşü bile değişti. Vanlı Karahaydar'ın ardından Pendik'te korumalar ve beyaz takım elbiseyle yürüyüşünü Vanlı iş insanı diye paylaşan Ali Haydar Kurum'da tutuklandı. Akşamın bir diğer başlığı NATO'dan Anka 3 paylaşımı. NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3'ü paylaştı. NATO 3 tam olarak budur. İttifak her zamankinden daha güçlü. Detaylar 4. sayfada. Bir aile kazada yok oldu. Şanlıurfa'da kamyonu arkadan çarpan araçtaki Levent, Fatma, Mustafa ve Büşra Çerçi hayatını kaybetti. Karadeniz 10 milyarlık dev yatırım. Başkan Erdoğan yarın Rize'de 10 milyar TL'lik yatırımların açılış törenine katılacak. İşte o yatırımlardan bazıları. Rize ve İyidere Millet Bahçeleri, Yağlıtaş, Kendirli ve Madeni TOKİ projeleri, Ahmet Tevfik İleri Yurdu, Hafize Haşim Haşimoğlu. Erdoğan pazar günü ise Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını yapacak. 9 Mayıs'ta hasta kabulüne başlayan dev sağlık üssü tüm Karadeniz'e hizmet sunuyor. Detaylar 13. sayfada. Akşamın logo üst haberlerine baktığımızda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'e yenildi. Bir sonraki rakip 13 Ekim'de Barcelona. Detaylar spor sayfasında. 18 yıllık hasret dinsin. Fenerbahçe yıllar sonra katıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Detaylar spor sayfasında. İsrail'e desteğe konser yok. Katliamı destekleyen Emma Chaplin'in İstanbul ve Ankara konserleri iptal edildi. Evet, akşamın öne çıkan gelişmelerini paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına bakacağız. Sonrasında Samsun bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız. Selin Geçit söylüyor, ne senle ne sensiz.

0: Samsun bağlantımızla devam edelim. 10. Bölge Müdürlüğümüzde Nurullah Kara yer alıyor. Nurullah Bey hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece dolayında artmasını, rüzgarın doğu ve kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 26, Kastamonu 31, Ordu 25, Tokat ve Amasya 30, Çorum 29 ve Sinop 27 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Ordu'da 23, Sinop ve Samsun'da 24 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Samsun bağlantımızı uğurladık. TRT Haber sayfasındayız. İlk haberimizle başlayalım. Trump'ın uçağında acil durum kaydıracağı kriz yarattı. Evet, sabah sularında paylaşılıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Texas'taki Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresine gitmek üzere bineceği Air Force One uçağında acil durum tahliye kaydırağı kazara açıldı deniyor. İran'ın şüpheli nükleer tesisinde inşaat hareketliliği Amerika'da derin sığınakları vurma planları yapıyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüsü analizleri, İran'ın Kazma Dağ yakınlarındaki yeraltı nükleer tesisinde bu yıl inşaat hareketliliğinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. Instagram'dan algoritmayı kaldırma planına tepki. Instagram üst yöneticisi Adam Mosseri, algoritmaların bulunmadığı bir düzende kullanıcıların daha kötü bir deneyim yaşayacağını, marka içeriklerine maruz kalacağını ve uygulamada daha az vakit geçireceğini söyledi. Trump, İran'da yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi. Evet, TRT Haber sayfasındayız. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleri ile Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşasını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi. Dünya Ağustos'ta en sıcak ayı yaşadı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 19,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024 ve 2022'nin ardından kıtada kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak belirlendi. Beit İksa köyündeki Filistinliler işgalci İsrail yüzünden mahsur kaldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Beit İksa köyünde 32 Filistinli İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2 haftadır mahsur kaldı. Oyuncu Malkovich, İsrail halkını öven sahte tanıtım metni nedeniyle Tel Aviv konserine gitmeyecek. Bir diğer başlığa baktığımızda, Birleşmiş Milletler Gazze'de hava saldırılarıyla yerleşim bölgelerini vurmaya devam ediyor. Gazze'deki ampute futbolcular Adidas'ı protesto ederek ürünlerini boykot çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinli sporcular, Alman spor giyim şirketi Adidas'ın ampute bireylere yönelik reklam kampanyasında eski İsrail askerini kullanmasını protesto ederek şirketin ürünlerini boykot kararı aldı. Bilim insanları 2000 derecenin üzerindeki sıcaklıkta yeni bir buz türü keşfetti. Fransa'da araştırmacılar 2000 derecenin üzerinde sıcaklık ve 2,3 milyon atmosferlik basınç altında yeni bir buz yapısı gözlemledi. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Bangladeş'te Mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği bildirildi. Evet, önemli başlıklar dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları. TRT Haber'de devam ediyor. Gazze'de öğrenciler bir eğitim yılına daha İsrail'in soykırım saldırılarının gölgesinde giriyor. Katil İsrail saldırılarında 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmenin hayatını kaybettiği, eğitim altyapısının büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde yarım milyon aşkın öğrenci ağır maddi ve manevi zorluklar altında yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Birinci Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ceyhun Özdemir telefon attığımızda. Ceyhun Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Güler Hanım.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bölgemizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, yani Poyraz yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km/saat olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Herhangi bir uyarımız, bir beklen bulunmuyor. Bugün illerimizde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 28, Kocaeli 31, Sakarya 31, Edirne 33, Tekirdağ 27, Kırklareli 30, Yalova ise 27 derece. Denizlerimize gelince Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Batı Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu ise 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2,5 metre. Görüş iyi. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş ise iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. İstanbul bağlantımızı uğurladık. Birazdan Van'a gideceğiz. Bir haber daha paylaşalım. Sonrasında sevgili Yeter şarkımızı hazırlasın. Semih Cenk istiyorum. Çalarsın umarım. Benim sevdiğim şarkıyı da biliyorsun. Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1367'ye çıktı. Nepal'in Çin sınırına yakın Suva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye yükseldiği bildirildi. Evet, birazdan yine TRT Haber'de kalmaya devam edeceğiz. Sevgili Yeter'e teşekkür ediyorum. Şarkıyı hemen hazırlamış. Semih Cenk, onlar anlamaz halden diyecek. Ardından Van bağlantısıyla da buradayız.

0: 14. Bölge Müdürlüğü Müzesi Betül Esen'a Asena Berber telefon attığımızda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, Muş Bitlis Hakkari Beban için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezlerinin günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 24, Van 23, Muş 28 ve Hakkari'de 27 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, TRT Haber'deyiz yine. İşgalci İsrail polisliğe seçilen Gazze'deki Filistinlilerin eğitim için çıkışına izin vermiyor. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Barış Kurulu ve Tel Aviv yönetimi tarafından güvenlik incelemesinden geçerek polislik için seçilen Filistinlilerin eğitim için çıkışına izin vermiyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İsveç seçim öncesinde göçmenleri ülkeden ayrılmaları için para ödüyor. İsveç'te sağ koalisyon hükümeti yaklaşan seçimler öncesinde Avrupa Birliği dışından gelen göçmenleri ülkeleri terk etmeleri şartıyla 37 bin dolara kadar para teklif etmeye başladı. Amerikan Başkanı Trump 11 Eylül saldırılarında nerede olduğu ile ilgili haberin geri çekilmesini istedi. Bir diğer başlığa baktığımızda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Galatasaray bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Iğdır'dayız. 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Gülçin Çetin yer alıyor. Gülçin Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Dilara Hanım.
0: Ağrı, Kars ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar bölge genelinde farklı yönlerden hafif yer yer orta kuvvetle esecek. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 29, Kars 23, Ağrı 27 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, Adalet Bakanı Gürlek adliye muhabirlerini bakanlıkta ağırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde birlikte çalıştığı adliye muhabirleri...
2: Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, Adalet Bakanı Gürlek adliye muhabirlerini bakanlıkta ağırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde birlikte çalıştığı adliye muhabirleriyle bakanlıkta bir araya...

belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Evet, TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknolojiyi etkin kullanan, insan merkezli önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiklerini ifade etti. Evet, TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda Milli Savunma Bakanı Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi. 81 ilde billboardlarda iyilik var mesajı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de lansmanını yapacağı iyilik var dijital gönüllülük platformuna ilişkin mesajlar ülke genelinde kurulan billboardlarda yer aldı. TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz açıklamasını yapıyor. Bir diğer başlığa bakalım. NATO Anka 3'ü paylaştı. NATO TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3'ü sosyal medya hesabından paylaştı. Batı Karadeniz'de petrol aranacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Yeni bir sondaj müjdesi veren Bakan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi yurda girerken yakalandı. İstanbul Bahçeli Evler'de bir kafeye ve Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na yönelik eylemlere ilişkin kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. 2027 enflasyon tahmininin para politikasını gevşetmek amacıyla yukarı yönlü revize edildiğine ilişkin iddiaların gerçeğe yansıtmadığına vurgu yapan Bakan Şimşek, fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır ve çok güçlü bir şekilde sürmektedir açıklamasını yaptı. Evet, TRT Haber'in öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında Türkiye Gazetesi ile buradayız.

0: Diyarbakır bağlantısında Mustafa Beyer yer alıyor. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Evet, Diyarbakır 15. Bölge ve Tahmin Uyarı Merkezi'ne bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde bugün ve yarın bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizin genelinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıklarına gelirsek düne göre önemli bir değişik beklenmiyor. Mevsim normallerini 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 36 derece, Şanlıurfa 36 derece, Mardin 32 derece, Siirt 33 derece, Batman 36 derece ve son olarak Şırnak 30 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Diyarbakır bağlantımızı da uğurladık. Son bağlantımız bu saat için Konya olacak. Başkentin trafiğine de bakalım. Trafik durma noktasında şu dakikalarda İrfan Başdoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Çıkaya kadar ortalama yolculuk süreniz 27 dakika. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 12 dakika, Batı Çevre Yolu Eskişehir yolu girişinden Optimum'a kadar da 14 dakikalık bir süreç var. Doğukent Caddesi Kırkkonaklar Sapağı'ndan Kahire Caddesi Sapağı'na kadar 6 dakika, Farabi Sokak, Mesnevi Sokak, Atatürk Bulvarı girişinden Dikmen Kavşağı'na kadar 10 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik yoğunluğuna birazdan bakalım. Konya bağlantımızda Meryem Bağcı yer alıyor. Meryem Hanım günaydın.
2: Günaydın Dilan Hanım.
0: Karamanlı'ydı, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 30, Karaman ve Niğde'de 29 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, başkentin trafik durumunda ana yollardaki trafik durumundayız. İstanbul yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Eskişehir yolunda, Konya yolunda ve Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Havaalanı yolunda ve çevre yollarda da şu dakikalarda trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Evet, Türkiye gazetesindeyiz. Katile ortak tavır, Yahudi işgalcilere terörist diyen İngiltere ile 11 ülkenin İsrail'e yaptırım kararı dünyayı uyandırdı. Avrupa Parlamentosu daha sert adımlar atalım çağrısı yaptı. Trump da yaptırıma karşı çıktı. Hemen yanındaki habere baktığımızda her felakette aynı birlik ruhu yer alıyor. Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlara müdahale eden ekiplere vatandaşlar da canları pahasına destek veriyor. Evet, Türkiye Gazetesi'nin bir diğer haberini paylaşalım. Yılın vahşeti. Elazığ'da yanan evin enkazında Ağa ve Hayriye Ülkü'nün cesetleri bulundu. Çiftin yangında öldüğü sanıldı ancak korkunç gerçek otopside anlaşıldı. Altınları çalınan karı kocanın vurulduktan sonra evlerinin ateşe verildiği belirlendi. Evet, detaylar 3. sayfada. Şehit ailelerine vefa borçluyuz. Hakkari'de şehit aileleri ve gazilerle buluşan Aile Bakanı Göktaş, terörsüz Türkiye'de bu noktaya sizin dualarınızla geldik. Süreçte sizin hassasiyetlerinizi dikkate alıyoruz açıklamasını yapıyor. Bankada rehine krizi. İzmir Karabağlar'da bankadaki güvenlik görevlisinin silahını gasp eden şüpheli 5 banka çalışanını rehin aldı deniyor. Evet, noktalıyoruz. Türkiye Gazetesi'ni de bu şekilde. Şarkımız çok güzel. Bir Kenan Doğulu şarkısı Ecem Önol yorumuyla gelecek. Yazmışsa bozmak olmaz. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatimizde de sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino Parası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Alınan bilgiye göre Başsavcılık, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin tespiti ve vefatında üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının aydınlatılması amacıyla fethi kabir işlemi yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına gönderdikleri ve ürün bedellerini kayıt dışı şekilde Türkiye'ye soktukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşaatını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Galatasaray bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum olacak. Tarihte bugün köşemizle başlayalım. 1855 yılında 10 Eylül'de Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başlamış. 1934'te Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'ne kabul edilmiş. 1940 yılında Bakanlar Kurulu TAN, Tasvir Efkar ve Haber Gazetelerini 7'şer gün kapatmış. 1942 yılında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Almanya'nın Düsseldorf şehrine 10 bin bomba atmış. 1943 yılında İstanbul Kapalı Çarşı'da yangın çıkmış ve 200'den fazla dükkan yanmış. Yine aynı yılda Alman askerleri Roma'yı işgal etmiş. 1962'de Milli Birlik Komitesi 55 toprak ağasını Doğu Anadolu'dan sürmüş. 1965'te Türkiye Hindistan'ın Pakistan'dan çekilmesini istemiş. 1970'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklama önerisi mecliste reddedilmiş. 1979'da Türkiye İşçi Partisi Adana Eski İl Başkanı Avukat Ceyhun Can öldürülmüş. 1987'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım günü erken genel seçim yapılması kararını almış. 1987'de Macaristan'ın sınırı açmasıyla binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başlamış. 1990 yılında ise Ebru Tanerci Mustafa Ezat Düzgünman vefat etmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Elazığ bağlantımızı sizlerle paylaşacağız. Sonrasında bu saatimizin İlk şarkısıyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Evet, şöyle Anadolu Ajansı'na baktığımızda Trump kongre ara seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde icraatlarını anlatmış. Amerikan Başkanı'nın Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde katıldığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kendi seçmen tabanına birlik olma çağrısı yaparken başkanlık döneminde çok başarılı olduğunu savunmuş. Evet, ilk bağlantımız Elazığ ve Kadir Yıldırım telefon altımızda. Kadir Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Malatya, Diyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli 33, Malatya ve Bingöl 32, Adıyaman 35 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Birazdan Milliyet Gazetesi ile bu saatimizi açacağız gazetelerimizde tabii ki. Ama şarkımız Necati ve Saykolar olacak. Bir varmış bir yokmuş şu anda radyonuzda.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürü İzer Çorul Başdur telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tülay.
0: Şu an Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 31, Çankırı 32, Kırıkkale 31, Bolu 30, Zonguldak 25, Düzce 30, Bartın 29 ve Karabük 33 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet, Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet'le başlayalım. İnsanlıkla kumar oynanıyor. Yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde çalışan araştırmacı Jacob, sektörü sarsan açıklamalarla istifa etti. Yapay zeka şirketlerinin insanlığın geleceğini riske attığını savundu. Hemen yanındaki habere baktığımızda Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Yavaş, nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum açıklamasını yapıyor. Hemen altındaki habere baktığımızda Özel Üsküdar'da miting yapacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 12 Eylül Cumartesi akşamı belediye meclisinde yapılan seçimle başkan vekilliğinin AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçti Üsküdar'da miting yapacak. Özel yenilenen başkan vekili seçimine tepkisini mitingden gösterecek.

0: CHP 100. yaşını kutladı. CHP dün 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Anıtkabir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolisine çelenk bıraktı. Ardından Müsaki Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterini imzaladı. Evet, bir diğer habere geçelim. Çok sıcak içecekte kanser riski. Britanya'da 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada içecekleri çok sıcak tüketenlerin ılık tercih edenlere kıyasla yemek borusu kanserine yakalanma riskinin 3 kat daha yüksek olduğu saptandı. Araştırmada 65 derece ve üstündeki tüm içecekler çok sıcak olarak tanımlandı. Milliyet'in bir diğer haberine baktığımızda Aslan'dan tatsız başlangıç. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Sporting Lisbon deplasmanında öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayan Cimbom ikinci yarıda peş peşe gelen gollerle ilk maçında 3-1 mağlup ayrıldı. Hemen yanındaki habere baktığımızda İki eksikle sahada. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele edecek olan Fenerbahçe ilk maçında Giovanni stadında konuk edeceği Roma'yı yenerek Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. UEFA'dan iki maç men cezası alan Kuandoiz'in yanı sıra sakatlığı nedeniyle bireysel çalışan İspanyol yıldız Asensio da kadroda yer almayacak. İran'dan sert misilleme. Amerika ile İran arasındaki çatışmalarda son günlerde gerilim çok hızlı biçimde tırmanırken Amerika'nın 5 İran tankerine yönelik saldırısına karşılık İran bölgedeki toplam 20 gemi hedef aldı. Tanker saldırılarının yoğunlaşmasıyla bölgede oldukça kısıtlı akan trafik tamamen kilitlendi. Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fetih kabir kararı alındı. NATO 3.0'ın simgesi Anka 3. NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız muharip uçak Anka 3'ü ittifakın NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni döneminin simgelerinden biri olarak gösterdi. Komutanlığın X hesabından yapılan paylaşımda uygulamada NATO 3.0 yeni nesil ve hayalet silahlı insansız hava aracı Anka 3 ifadesini kullandı. Detayları 9. sayfada bulabilirsiniz. Devlet okulları özelleri geçti. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'deki resmi okullar fen bilimlerinde 497, okumada 475 ve matematikte 464 puan ulaşarak tüm ana alanlarda özel okulları geçti. İşbirliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Eğitim ve Beceriler Direktörü Türkiye'nin başarısını tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesi olarak nitelendirildi. Detayları 3. sayfada bulabilirsiniz. Rumların yeni takıntısı Türk Hava Yolları. Barcelona'nın Lefkoşa'da futbol takımı düzenlemesini engelleme ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin dünyaca ünlü üniversiteler listesinden çıkartılması girişiminin ardından Rumlar şimdi de Türk Hava Yolları'nın Liverpool'un forma sponsoru olmasına taktı. Antalya'dayız. Ali Altan telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için değerlendirmelerinizi alalım.
1: Efendim, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve batı öyle sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde günün beklenen en yüksek sıcaklıktan aktaracak olursak Antalya 32, Muğla 34, Isparta 33, Burdur 34 derece olarak tahmin edilmekte. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında. Hava az bulutlu ve açık. Görüş iyi. Güne dair son değerlendirmemiz bu şekilde diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz size ve ekibinize, güzel bir gün diliyoruz Ali Bey.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
0: Sağ olun. Milliyet gazetesini noktalıyoruz. İlk sayfadan önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık. Birazdan Anadolu Ajansı'nda olacağız. Dünden bugüne yansıyan haberlere, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine bakacağız. Bengü Beker söylüyor, Pişman Boy.

0: 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Halil Ceylan telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hüda Hanım.
0: Denizli Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulaşık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarında 1 ila 3 derece artış bekliyoruz. Rüzgarın ise doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da az bulaşık bir hava beklentimiz var. Bunun için maksimum beklentimiz 31 derece. Uşak'ta az bulaşık bir hava beklentimiz var. Bunun için maksimum beklentimiz 32 derece. Denizli'de az bulaşık bir hava beklentimiz var. Bunun için maksimum beklentimiz 37 derece. Bugünlük aktaracaklarımız bu şekildedir dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Bir teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Anadolu Ajansı sayfasındayız. Dünya Ağustos'ta kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Amerikan Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde katıldığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kendi seçmen tabanına birlik olma çağrısı yaparken başkanlık döneminde çok başarılı olduğunu savundu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Beit İksa köyünde 32 Filistinlinin İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2 haftadır mahsur kaldığı bildirildi. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm adasıyla Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Bir diğer habere bakalım. Amerikalı oyuncu Malkovich, Tel Aviv'de çıkacağı gösteri için hazırlanan tanıtım metninde kendisine atfedilen ve İsrail halkını öven sahte sözler nedeniyle bu gösteriye çıkmayacağını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasaklama kararına ilişkin İsrail'le görüşeceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ülkesinin farklı bölgelerine düzenlediği insansız hava araçları saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2026 değerlendirmesi Avrupa'da eğitim performansında gerileme yaşandığını ortaya koyarken özellikle matematik ve okuma alanlarındaki düşüş dikkati çekti. Uluslararası Af Örgütü ve Britanya Filistin Komitesi İngiltere ile 11 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının gerekli ancak geç kalınmış bir adım olduğunu belirtti. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızıl Ay Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri bu yaz Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirtiyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Koalisyon güçleri Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki 3 kente balistik füze ve İHA'larla saldırdı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamiz, Mushayt, Abha ve Jazan kentlerine balistik füze ve insansız hava araçları ile saldırdığını açıkladı. Lübnan ordusu İsrail'in 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmadan bu yana ülke topraklarında yaklaşık 7700 ihlalde bulunduğunu bildirerek bu ihlallerin sürmesinin mevcut mutabakat ve düzenlemeleri tehdit ettiği uyarısı yaptı. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda Polonya'da hemzemin geçitte yolcu treni ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının çatışmanın kapsamını genişletme ve sivilleri ciddi risklere maruz bırakma tehdidi oluşturduğu uyarısında bulundu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Raşit Liman açıklarında ticari bir geminin yana yatmış halde görüldüğünü ve geminin saldırı sonucu su almış olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi. Almanya Başbakanı Merz, Almanya için Alternatif Partisi'nin göçmenleri ülkeden geri gönderme söylemlerine sert şekilde karşı çıktı. Pakistan ordusu Belucistan eyaletinde düzenlenen istihbarat destekli iki ayrı operasyonda 11 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Odessa bölgesindeki Moldova sınırında bulunan geçiş noktasına saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Bilim insanları yeryüzünde yaşamış en büyük dinozorlar arasında yer alan titanozorların ekvatordan uzak ve daha soğuk bölgelerde yumurtalarını sıcak tutmak için bitki ve topraktan oluşan yuvarlar kullanmış olabileceğini ortaya koydu. 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Bayram Çolak telefon hattımızda. Bayram Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Güler Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Hemen paylaşayım dinleyicilerimizle. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde bugünkü tahminlerimize göre havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Bugün hava sıcaklıklarımızın düne göre 1 ila 3 derece civarında artacağını ve mevsim normalleri üzerindeki serinliğe devam edeceğini, ama günün en yüksek hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, en düşük sıcaklıklar normaller civarında. Geceler artık yavaş yavaş gece sıcaklıkları düşmeye başladı. Kendini hissettiriyor, soğuk oluyor geceler. Bölgemizde gün içerisinde rüzgarımızın ise kuzey yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif, öğlen ve akşam saatlerinde ise orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 12, Bursa'da 15, Kütahya'da 10, Bilecik'te ise 13 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehir merkezlerimize tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 32, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te ise 31 derece civarında beklemekteyiz. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz.
2: Sağ olun. Biz de aynı dilekleri iletiyoruz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Anatolia Rock grubundan dinletiyoruz. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş sizlerle.

0: Evet, şimdi Trabzon'a gideceğiz. 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Eda Nur Gözet telefon attığımızda. Eda Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Dilan Hanım. Merhaba.
0: Merhaba. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 25, Artvin 25, Giresun 25, Gümüşhane 30 ve Rize 25 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşte 10 kilometrenin üzerinde olacak. Bölgemizden aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de size ve ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Evet, Trabzon bağlantımızı uğurladık. Hürriyet gazetesindeyiz. Mama'dan bile vurgun yapmış. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde ifade verdi. Bu ifade kitaptan kedi köpek mamasına, tır dosyasından gıda alımına, milyonlarca liralık vurguna işaret ediyor. Ara başlıklar var. Depoda kalan kitaplar. Kırtasiye malzemeleri için önce 66 milyon. Ben itiraz edince 32 milyon TL'lik teklif geldi. Daha fazla fiyat düşürmeye gerek yok olmadığını söyleyerek kabul etti. Çeşit çeşit kitaplar tırlarla gönderildi. Sorunca kitapların 80 milyon bedel alındığını söylediler. Yayın evinin deposunda kalan kitaplardı. İkinci ara başlık çok kötü kalitedeydi. Hayvan yemi, kedi ve köpek maması alındı. Miktarlar çok fazlaydı. Çok kötü kalitede yemler olduğunu duydum. Dağıtımı için neredeyse 100 adet tır gerekir. Böyle bir lojistiğimiz de yoktu. 6 adet bilim tır dosyası satın alındı. Haluk Levent ilgilendi. 160 milyon TL ödendi. Sonra tırlar şirkete gitti. Satın alma müdürü Şimşek 230 milyon TL bedel alınan kahvaltılık ürünlerinin az ve kalitesiz teslim edildiğini, irsaliye ile mal arasında büyük fark olduğunu söyledi ve genelde iki kat fiyatına satın alındı dedi. Evet. Hemen yanındaki habere bakalım. Beştepe'de görüştüler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Hemen altındaki habere baktığımızda Kara Haydar'dan Beyaz Haydar'a. İstanbul Pendik'te bir AVM'de kalabalık bir grup ve beyaz takım elbisesiyle yürüdüğü görüntüleri sosyal medyada gündem olan Vanlı Ali Haydar Kurum, Türk milleti ve devletini aşağılamaktan tutuklandı. Önceki günde kilolarca altınla düğün yapan Kara Haydar lakaplı Vanlı Mehmet Fatih Tançolan tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal şöhret suça perde olamayacak dedi. Detayları 3. sayfada bulabilirsiniz. Bir diğer habere bakalım. Üçüncü günde tehlike sürüyor. Antalya, Aksu ve Kumluca'daki yangın üçüncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kepez'de mücadele devam ediyor. Yangının çıktığı andan itibaren görevlilere yardım eden mahalle sakinlerinden Hasan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yangın bölgesinde yaşayanlar helikopter ve arazözlerin su aldığı havuza traktörleriyle, beton mikserleriyle su taşıdı. Helikopterler buradan aldıkları suyla yangına müdahale etti. Kumlucu'daki yangın 3500 dönümlük alanda etkili oldu. Kayseri bağlantımız hazır. Metin Kala telefon hattımızda. Metin Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Ve son olarak da il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları

0: Kayseri 30 derece, Kırşehir 30 derece, Nevşehir 27 derece, Sivas 30 derece ve Yozgat 26 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nüze başkanım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Evet, Hürriyet'in bir diğer haberine baktığımızda işte bu yılın servis ücreti, bu yılki öğrenci servis ücretleri belli oldu. 3 büyük şehirde servis ücreti 27 bin ile 93 bin lira arasında. İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de %35 arttı. Ücretler mesafeye bağlı olarak İstanbul'da 40 bin 93 bin TL arasında, Ankara'da 27 bin 40 bin TL bandında servis ücreti, İzmir'de 32 bin 83 bin TL arası. Servisçiler artan maliyetlerden şikayetçi. Hürriyet'in bir diğer başlığı Anıtkabir'de arınma mesajı. Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti, özel defteri imzaladı. Emanetinize layık olmak, CHP'nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini kararlılıkla sürdürmek demektir. Evet, bir diğer habere bakalım. Caniye ağırlaştırılmış müebbet. Sevgilisi tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz davasında karar açıklandı. Eski polis memuru Cemil Koç, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, şantaj suçundan 3 yıl, cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl hapis cezası aldı. Evet, Erzurum bağlantımız hazır. Eren Soyaktaş telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
2: Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu açık keseceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre illerimizde beklenen günün en yüksekleri Erzurum az bulutlu açık 25, Erzincan az bulutlu açık 31, Ardahan az bulutlu açık 23, Bayburt az bulutlu açık 27. Bu gece bu illerimize ölçülen gecenin en yüksekleri Erzurum 4, Erzincan 10, Ardahan 1, Bayburt 5 derece olarak ölçüldü.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Hürriyet gazetesini noktaladık. Şimdi de Sabah gazetesindeyiz. Siyonizmin korku duvarı yıkılıyor. Katil İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımı Batı Şeria'ya sıçratması bardağı taşırdı. Siyonizmin destekçisi Batılı ülkeler İsrail'e karşı harekete geçti. İngiltere önderliğindeki 11 Avrupa ülkesi İsrail ürünlerine ambargo kararı aldı. Bir diğer haberimize bakalım. 75 günde hafız oldular. İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkiye'de bir ilke imza attı. 75 günde hafızlık programı ilk mezunlarını verdi. 40 öğrenciye hafızlık belgelerini İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan takdim etti. 10 milyon rüşvet aldılar, arsalarıma çöktüler. İtirafçı iş adamı Serbülent Danış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacağını tahsil etmek için verdiği rüşvetleri tek tek anlattı. İmamoğlu Suç Örgütü'nün duruşmasına Danış'ın itirafları damga vurdu. Yol Bakım Müdürlüğü'nden alacağını tahsil etmek için 10 milyon TL rüşvet verdiğini söyleyen Danış, CHP'li Baki Aydöner'in 50 milyon TL'lik arsalarına çöktüğünü ifade etti. Evet, Sabah'ın bir diğer haberini paylaşalım. Erdoğan destek verdi, Saraçoğlu büyüyor. Fenerbahçe Kulübü stadın kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılacağını duyurdu. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın saat 16.15'te Atmosferden Haber Var programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün saat 12.30'da Türkü Severleri radyolarınızın başına bekliyoruz. Türkülerin Dilinden programı 12.30'da sizlerle buluşacak. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7. Akşam saatlerinde batısında 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Bahçeli Evler'deki bir kafeye ve Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na yönelik eylemlere ilişkin kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de lansmanını yapacağı İyilik Var dijital gönüllülük platformuna ilişkin mesajlar ülke genelinde kurulan billboardlarda yer aldı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024 ve 2022'nin ardından kıtadaki kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak belirlendi. Instagram üst yöneticisi Adam Mosseri, algoritmaların bulunmadığı bir düzende kullanıcıların daha kötü bir deneyim yaşayacağını, marka içeriklerine maruz kalacağını ve uygulamada daha az vakit geçireceğini söyledi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüsü analizleri, İran'ın Kazma Dağı yakınlarındaki yeraltı nükleer tesisinde bu yıl inşaat hareketliliğinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Beit İksa köyünde 32 Filistinlinin İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2 haftadır mahsur kaldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Sevil Öztürk 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Romanya'nın Napoca kentinde D grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Muğla Fethiye 30, Mersin Anamur 29, Antalya Finike 28, Hatay İskenderun 28, Antalya Karşı 28, İzmir Konak 26, Artvin Hopa 26, Muğla Datça 26, Rize Merkez 26, Muğla Bodrum 25 santigrat derece, Samsun Atakum 25, Kastamonu İnebolu 25, Balıkesir Ayvalık 24, Çanakkale Merkez 24, İstanbul Sarıyer 24, Giresun Merkez 24, İzmir Dikili 24 santigrat derece, Aydın Kuşadası 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Van Gevaş 24, Trabzon Ortahisar 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 23, Sinop Merkez 23, Kastamonu Cide 23, Ordu Altınordu 23, Düzce Akçakoca 23, Bitlis Tatvan Liman 23, Bitlis Adil Cavaz Liman 23, Van Tuşba Liman 22, Çanakkale Ezine 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşın sen tuttun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Bahçelievler'deki bir kafeye ve Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na yönelik eylemlere ilişkin kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de lansmanını yapacağı İyilik Var dijital gönüllülük platformuna ilişkin mesajlar ülke genelinde kurulan billboardlarda yer aldı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024 ve 2022'nin ardından kıtadaki kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak belirlendi. Instagram üst yöneticisi Adam Mosseri, algoritmaların bulunmadığı bir düzende kullanıcıların daha kötü bir deneyim yaşayacağını, marka içeriklerine maruz kalacağını ve uygulamada daha az vakit geçireceğini söyledi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüsü analizleri, İran'ın Kazma Dağı yakınlarındaki yeraltı nükleer tesisinde bu yıl inşaat hareketliliğinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Beit İksa köyünde 32 Filistinlinin İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2 haftadır mahsur kaldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Sevilay Öztürk 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Romanya'nın Napoca kentinde D grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 19-12 derece, Atina açık 34-22, Belgrad parçalı bulutlu 31-20, Helsinki sağanak yağışlı 15-9, Kiev parçalı bulutlu 26-16, Kopenhag parçalı bulutlu 17-10, Londra parçalı bulutlu 19-11, Madrid az bulutlu 29-11, Moskova parçalı bulutlu 24-12 derece, Paris parçalı bulutlu 22-10, Priştina parçalı bulutlu 33-18, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 30-23, Saraybosna parçalı bulutlu 27-16, Sofya parçalı bulutlu 31-16, Tiran parçalı bulutlu 33-23, Varşova parçalı bulutlu 26-15, Viyana parçalı bulutlu 22-16, Zürih parçalı bulutlu 29 derece, Amman parçalı bulutlu 32-20, Aşgabat parçalı bulutlu 23-16, Nur Sultan parçalı bulutlu 31-16, Bakü parçalı bulutlu 26-18, Bişkek parçalı bulutlu 33-14, Duşanbe az bulutlu ve açık 35-21, Kerkük parçalı bulutlu 38-23, Kuveyt az bulutlu ve açık 39-31, Medine az bulutlu ve açık 44-31, Mekke az bulutlu ve açık 42-29, Riyad az bulutlu ve açık 43-31, Şam az bulutlu ve açık 35-18, Taşkent az bulutlu ve açık 38-23, Tiflis parçalı bulutlu 25-14, Tokyo parçalı bulutlu 23-19 derece, Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28-21, Kahire az bulutlu ve açık 36-23, Melbourne parçalı bulutlu 15-7, Montreal parçalı bulutlu 22-12, New York parçalı bulutlu 29-21, Sydney parçalı bulutlu 18-12, Washington parçalı bulutlu 29-22 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 27-16, Gümülcine parçalı bulutlu 30-19, Kırcaali parçalı bulutlu 29-15, Köln parçalı bulutlu 19-11, Komrat parçalı bulutlu 27-15, Köstence parçalı bulutlu 25-20, Münih parçalı bulutlu 19-9, Podgorica parçalı bulutlu 33-21, Selanik az bulutlu 29-19, Şumlu parçalı bulutlu 27-13, Taraglia parçalı bulutlu 27-16, Balkaneş parçalı bulutlu 28-16, Zenitsa parçalı bulutlu 26-18, Gazi Magosa açık 32-20, Girne açık 29-24, Lefkoşa açık 30-20, Güzelyurt açık 34-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarşınca tutuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik panelimiz simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca aile yapısını güçlendirmek için 2024'te 19 ilde pilot olarak başlatılan modüler aile eğitim programı 2025 aile yılı kapsamında 61 ilde hayata geçirilmesinin ardından bu sene 81 şehrin tamamında yaygınlaştırıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürütülen kazılarda 4000 yıllık bir Hitit kabının içerisinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanan 83 yeni okul ve 2210 derslik modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşasını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak. Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Pamplona kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş, Okay Arsan, Murat Mert Erdiç, Göktürk Balcı, Ömür Günay, Selin Özermiş, Yudum Atan ve İlay Hamarat temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Aman meleğim.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil.
3: Saat 2'ye kadar sert havada çarşıza tutmuyorsun.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesine ateşe. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Hilmi Ersoy'dan alınan Şanlıurfa'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Yavuz Bingöl'den dinleyeceğimiz bu türküyü Mehmet Özbek repertuara kazandırmış. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtılı kız başına, sevdiğine verseler.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Hayal Hasan dinleyeceğiniz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Mehmet Özbek, Enver Demirbağ'dan alıp Elazığ'dan repertuara kazandırmış. Oy akşamlar akşamlar, yine mi oldu akşamlar, evli evine gider.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Hamit Çine ile Arif Cingöz'den alınan bir zeybek havası alıyor. Muzaffer Sarı Söze'nin Muğla Bodrum'dan derlediği bu türküyü Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğiz. Gide gide yoruldum, bir güzele vuruldum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkülerin Dilinden programımız Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Ahmet Duman ile Ali Rıza Aslan, Mersin Silifke Gökbilen Yaylası'ndan repertuara kazanmıştır. Pınarbaşı ben olayım, bulanırsam bulanırım. Verin sevdiğimi bana.

programımız Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Dane dane benleri var yüzünde, can alıcı bakışları yüzünde, bin bir tat var edasından azında. Dünyada yardan tatlı var mı? Sallanıp sallanıp giden mi?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızda şimdi de Makbule Kaya'dan Antalya Kaş Kalkan'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Hamdi Özbay Hasan Kalkan'dan derlemiş. Kalkan ile kapı taşın arası, yol mu bulamadı dağlar arası, Halil'im düşmüş de elde çapası, Halil'im, Halil'im, garip Halil'im.

Türkülerin dilinden programımız Hüseyin Dilaver'den alınan bir türküyle devam edecek. Muzaffer Sarı Sözen'in Trabzon'dan derlediği bu türküyü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım, şişirip de yelkeni sırt üstüne yatalım. Kızılırmak başında şu ırgatı atalım, tutalım balık kavyar, keyfimize bakalım.

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Emine Akmeşe'den dinleyeceğiz. Bu Sinop türküsünü Ahmet Yamacı, Münira Tarabuş'tan repertuara kazandırmış. Kırda erik ağacı, etrafında alıcı, oğluna gönül verdi, darılma hanım bacı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Kubat'tan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Çopur Ahmet'ten alıp Konya'dan derlemiş. Gitme bülbül gitme, bahar erişti. Gonca gülleri maverdesin kavuştur.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dinlenen programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Gülcan Kaya. Sanatçıdan Ali Rıza Güney'in repertuara kazandırdığı bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz. Su gelir bulanarak, bahçeyi donanarak, buna can mı dayanır, yer geçtir salınarak. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Akif Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Eylül Perşembe, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7. Akşam saatlerinde batısında 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Güney Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca aile yapısını güçlendirmek için 2024'te 19 ilde pilot olarak başlatılan modüler aile eğitim programı 2025 aile yılı kapsamında 61 ilde hayata geçirilmesinin ardından bu sene 81 şehrin tamamında yaygınlaştırıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürütülen kazılarda 4000 yıllık bir Hitit kabının içerisinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanan 83 yeni okul ve 2210 derslik modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşasını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak. Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Pamplona kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş, Okay Arsan, Murat Mert Erdiç, Göktürk Balcı, Ömür Günay, Selin Özermiş, Yudum Atan ve İlay Hamarat temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 19-12 derece, Atina açık 34-22, Belgrad parçalı bulutlu 31-20, Helsinki sağanak yağışlı 15-9, Kiev parçalı bulutlu 26-16, Kopenhag parçalı bulutlu 17-10, Londra parçalı bulutlu 19-11, Madrid az bulutlu 29-11, Moskova parçalı bulutlu 24-12 derece, Paris parçalı bulutlu 22-10, Priştina parçalı bulutlu 33-18, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 30-23, Saraybosna parçalı bulutlu 27-16, Sofya parçalı bulutlu 31-16, Tiran parçalı bulutlu 33-23, Varşova parçalı bulutlu 26-15, Viyana parçalı bulutlu 22-16, Zürih parçalı bulutlu 29 derece, Amman parçalı bulutlu 32-20, Aşgabat parçalı bulutlu 23-16, Nursultan parçalı bulutlu 31-16, Bakü parçalı bulutlu 26-18, Bişkek parçalı bulutlu 33-14, Duşanbe az bulutlu ve açık 35-21, Kerkük parçalı bulutlu 38-23, Kuveyt az bulutlu ve açık 39-31, Medine az bulutlu ve açık 44-31, Mekke az bulutlu ve açık 42-29, Riyad az bulutlu ve açık 43-31, Şam az bulutlu ve açık 35-18, Taşkent az bulutlu ve açık 38-23, Tiflis parçalı bulutlu 25-14, Tokyo parçalı bulutlu 23-19 derece, Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28-21, Kahire az bulutlu ve açık 36-23, Melbourne parçalı bulutlu 15-7, Montreal parçalı bulutlu 22-12, New York parçalı bulutlu 29-21, Sydney parçalı bulutlu 18-12, Washington parçalı bulutlu 29-22 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 27-16, Gümülcine parçalı bulutlu 30-19, Kırcaali parçalı bulutlu 29-15, Köln parçalı bulutlu 19-11, Komrat parçalı bulutlu 27-15, Köstence parçalı bulutlu 25-20, Münih parçalı bulutlu 19-9, Podgorica parçalı bulutlu 33-21, Selanik az bulutlu 29-19, Şumlu parçalı bulutlu 27-13, Taraglia parçalı bulutlu 27-16, Valkaneş parçalı bulutlu 28-16, Zenitsa parçalı bulutlu 26-18, Gazi Magosa açık 32-20, Girne açık 29-24, Lefkoşa açık 30-20, Güzelyurt açık 34-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan adliye muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Gürlek, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendirmemiz arasında dedi. Projin kavayış soruşturmasında cep telefonuna ilişkin henüz giderilemeyen bazı belirsizlikler olduğunu belirten Gürlek, DNA incelemeleri yapıldı. Cep telefonuna yönelik teknik incelemeler devam ediyor. Ancak şu an itibariyle doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz. İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilen farklı hususlar var. Ancak bu aşamada kamuoyuyla paylaşılabilecek net bir sonuç bulunmuyor, açıklamasında bulundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük Organize Sanayi Bölgesi Tüneli'nin inşaatındaki iş kazasında yaralanan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Kazanın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki petrol kesintileri nedeniyle fiyat tahminini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi, Orta Doğu'da petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Ve spor, Beşiktaş Trend Yol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı'na Enes Efendioğlu seçildi. 33 yaşındaki Efendioğlu, kullanılan 145 oyunun 131'ini alarak Türkiye Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleriyle Ağrı'nın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Muğla Fethiye 30, Mersin Anamur 29, Antalya Finike 28, Hatay İskenderun 28, Antalya Karşı 28, İzmir Konak 26, Artvin Hopa 26, Muğla Datça 26, Rize Merkez 26, Muğla Bodrum 25 santigrat derece, Samsun Atakum 25, Kastamonu İnebolu 25, Balıkesir Ayvalık 24, Çanakkale Merkez 24, İstanbul Sarıyer 24, Giresun Merkez 24, İzmir Dikili 24 santigrat derece, Aydın Kuşadası 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Van Gevaş 24, Trabzon Ortahisar 23, Bartın Güney Menderek Feneri 23, Sinop Merkez 23, Kastamonu Cide 23, Ordu Altınordu 23, Düzce Akçakoca 23, Bitlis Tatvan Liman 23, Bitlis Adil Cavaz Liman 23, Van Tuşba Liman 22, Çanakkale Ezine 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopası Noparası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan adliye muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Gürlek, Gülistan doku soruşturması ile ilgili bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendirmemiz arasında dedi. Rojin Kavaş soruşturmasında cep telefonuna ilişkin henüz giderilemeyen bazı belirsizlikler olduğunu belirten Gürlek, DNA incelemeleri yapıldı. Cep telefonuna yönelik teknik incelemeler devam ediyor. Ancak şu an itibariyle doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz. İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilen farklı hususlar var. Ancak bu aşamada kamuoyuyla paylaşılabilecek net bir sonuç bulunmuyor, açıklamasında bulundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük Organize Sanayi Bölgesi Tüneli'nin inşaatındaki iş kazasında yaralanan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Kazanın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki petrol kesintileri nedeniyle fiyat tahminini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi, Orta Doğu'da petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı'na Enes Efendioğlu seçildi. 33 yaşındaki Efendioğlu, kullanılan 145 oyun 131'ini alarak Türkiye Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 12 derece, Atina açık 22, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 16, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 11, Madrid az bulutlu 11, Moskova parçalı bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 10, Priştine parçalı bulutlu 18, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Saraybosna ve Sofya parçalı bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 23, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 16 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 20 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 16, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu ve açık 18, Bişkek parçalı bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran parçalı bulutlu 21, Taşkent az bulutlu ve açık 23, Tiflis parçalı bulutlu 14 ve Tokyo parçalı bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 12, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 16 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali parçalı bulutlu 15, Köln parçalı bulutlu 11, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstanca parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 9, Podgorica parçalı bulutlu 21, Selanik az bulutlu 19, Şumlu parçalı bulutlu 13, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 20, Girne az bulutlu ve açık 24, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Depreme karşı güvenli bir binanın inşası için uyulması gereken standartlar vardır. Bu standartlar yaşam alanlarımızı güvenli kılar. Yapı güvenliğini oluşturan etmenlerin her biri birbirini tamamlar. Tüm standartlara uyum sağlayan yapı elemanlarının varlığıyla binanız deprem güvenliği taşır. Ancak standartlardan biri eksikse binanız risk altındadır. Deprem güvenliği için yapılarınızın risk analizini yaptırın. Hayatınız ve sevdiklerinizi riske atmayın.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin liralık kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılan açıklamada 18 yaşını tamamlamamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişilerse başvuru gerçekleştiremeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut içinse 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, dün akşam saatlerinde kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Eren, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ve son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümlerinin kapatılacağını açıkladı. Ve son olarak spor, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşmasında saat 20'de Boluspor Pendik Spor maçını Hakan Ülker, haftanın kapanış maçındaysa 14 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Kayseri Spor İstanbul Spor maçını Turgut Doman yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Değerli dinleyenlerimiz, Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Ver programıyla huzurlarınızdayız. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte saatler 18'i gösterene dek Atmosferden Haber Ver programıyla sizlerle birlikte olacağız. 2 saatlik zaman diliminde her zaman olduğu gibi bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımıza bağlanarak yurt genelinde hava durumuna solacak en güncel tahminleri alacağız. Birbirinden güzel şarkılarla da gününüze eşlik edeceğiz. Hepinize güzel, keyifli, mutlu ve huzur dolu bir gün diliyoruz.

0: İlk bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 15-34, Malatya 15-33, Tunceli 14-34, Bingöl 16-33, Adıyaman 22-36 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Uzmanımız bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım, ardından buradayız.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden haber var. Programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, bu bölümde Van bağlantımızı birazdan gerçekleştireceğiz. Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi ile olan bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. En güncel hava durumu tahminlerini almaya, sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Birazdan Tarihte Bugün köşemizden de tarihte bugün yaşanmış önemli olayları yine sizlerle paylaşacağız. Bu bölümde 8 bölgemizle bağlantı kuracağız. İlkini Elazığ ile kurmuştuk. Şimdi Van'dayız. Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber hattımızda. Elif Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, merhabalar.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yarın cuma öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın doğulu ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari 15, Muş 16, Van 12 ve Bitlis'te 13 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Evet, uzmanımız Sayın Elif Asena Berber paylaştı Van ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, tarihte bugün köşemize göz atalım şimdi. Bugün 10 Eylül 2026. 2026 yılı öncesinde 10 Eylül günü yaşanmış önemli olaylar şöyle. 1920 yılında Türkiye Komünist Partisi Bakü'de kuruldu. 1934'te Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi. 1942'de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Almanya'nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı. 1943'te İstanbul Kapalı Çarşı'da yangın çıktı, 200'den fazla dükkan yandı. 1943 yine aynı yıl Alman askerleri Roma'yı işgal etti. 1962 yılında Milli Birlik Komitesi 55 toprak ağasını Doğu Anadolu'dan sürmüştü. Meclis toprak ağalarının köylerine dönüşünü yasalaştırdı. 1965'te Türkiye Hindistan'ın Pakistan'dan çekilmesini istedi ve Pakistan'a silah gönderdi. 1979'da Türkiye İşçi Partisi Adana Eski İl Başkanı Avukat Ceyhun Can öldürüldü. 1981'de Picasso'nun Guernica tablosu 40 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden İspanya'ya döndü. 1987'de Macaristan'ın sınırı açmasıyla binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başladı. 1994'te Marksist-Leninist Komünist Parti kuruldu. 2001 yılında Taksim Gümüşsuyu Caddesi'ndeki polis noktasına DHKPC terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda Halil İbrahim Doğan ve Tuncay Karataş isimli polis memurlarıyla Amanda Rick isimli Avusturyalı bir turist hayatını kaybetti. 17 polis memuruyla 6 vatandaş saldırı sonucu yaralandı. 2008 yılında İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN'de 100 yılın deneyi olarak bilinen Atlas deneyi başladı. 2008 yılında da İran'ın merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin 46 kilometre batısı olan 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Evet, tarihte bugün köşemizden önemli gelişmeleri, 10 Eylül günü yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle buluşturduk. Evet, birazdan 10. bölgemiz Samsun'a gideceğiz. Samsun ve çevresinde hava nasıl olacak uzmanımızdan alacağız. Böylece bu bölümün 3. telefon bağlantısı olacak Samsun. Evet, Samsun ve çevresi için tahminlerimizi şu anda alamıyoruz. Güzel bir şarkıyla devam edelim programımıza. Sonrasında yine bağlantılarımızla radyolarınızda olacağız.

0: Değerli dinleyenler, atmosferden haber var programımızda. Sırada birinci bölgemiz var. İstanbul ve çevresi için tahminleri uzmanımız Sayın Beyza Çatalbaş bizlerle paylaşacak. Beyza Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Nihan Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle. İstanbul 19'a 29, Edirne 16'ya 34, Kırklareli 14'e 32, Tekirdağ 18'e 26, Kocaeli 19'a 30, Sakarya 17'ye 30 ve Yalova 18'e 28 derece. Denizlerimize gelecek olursak fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu zaman zaman 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 1,5 ila 2,5 metre görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 1,5 metre görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlarda.
0: Teşekkür ediyoruz Beyza Hanım aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz Nihan Hanım. İyi yayınlar.
0: İstanbul ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Beyza Çatalbaş hattımızdaydı. Ve şimdi güzel bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasında Eskişehir bağlantımızda buradayız. Yaşlı Amca grubundan dinliyoruz. Giderdi hoşuma.

0: Değerli dinleyenler, Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor kaldığı yerden. Saatimiz 16.40'ı gösteriyor. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Bu bölümde saatimiz 17'yi gösterene kadar bağlantılarımız devam edecek. Elazığ, Van ve İstanbul'dan en güncel hava durumu tahminlerini öğrendik bu saat dilimine kadar. Evet, önümüzdeki 3 gün boyunca hava nasıl olacak? Yarın için yurt genelinde hava nasıl olacak onu paylaşalım. Öncelikle yarın 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Diğer yerlerde ise beklentimiz az bulutlu ve açık bir hava olacak. Yarın için, Cuma günü için yurt genelinde beklentimiz bu şekilde. Hafta sonu ne bekliyoruz? Bunu da paylaşalım. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Van çevrelerinde, Ağrı'nın güney kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü ise yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Diğer yerlerde yine az bulutlu ve açık bir hava beklentimiz var. Önümüzdeki 3 gün boyunca yurdumuzda genel durumu sizlerle paylaştık. Tabii ki en güncel hava durumu tahminleri için gün içerisinde yine Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyebileceğiniz gibi, radyomuzu dinleyebileceğiniz gibi mgm.gov.tr internet adresinden de en güncel hava durumu tahminlerini alabilir. Ayrıca mobil cihazlarınıza Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Meteoroloji Hava Durumu uygulamasını indirerek buradan da anlık bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi Konya'ya gidelim. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızda. Meryem Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Konya ve çevresinde hava nasıl olacak? Buyurun sizden dinleyelim.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da en düşük 15, en yüksek 31. Karaman'da en düşük 14, en yüksek 30. Niğde'de en düşük 14, en yüksek 29 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Meryem Hanım aktardığınız bilgiler için. Sizlere de iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Evet, Konya ve çevresi için de tahminlerimizi aldık. Şimdi güzel bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasında yine burada olacağız.

0: Mustafa Beyer Diyarbakır Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nde hattımızda. Mustafa Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Nihal Hanım. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Bölgenizde nasıl bir hava bekliyoruz? Paylaşırsanız seviniriz.
1: Evet, bu akşam yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde havanın bu akşam ve yarın akşam saatlerine kadar az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıklarına gelirsek bu akşam ve yarın önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece tahmin ettiğimiz en düşük, yarın gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek, Diyarbakır 16-36, Şanlıurfa 23-36, Mardin 22-33, Siirt 21-34, Batman 15-37 ve son olarak Şırnak 22-32 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyer paylaştı Diyarbakır ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, böylelikle sona doğru yaklaşıyoruz. Birazdan Kayseri bağlantımızı da gerçekleştireceğiz. Saatimiz 17'yi gösterdiğinde hava durumu raporlarımızın ardından programımız yine kaldığı yerden devam edecek. İkinci bölümde de Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını gerçekleştireceğimizi hatırlatalım. Ayrıca İstanbul'un ve Ankara'nın da trafik durumunu ikinci bölümde, saatimiz 17'den sonra başlayacak ikinci bölümde yine sizler için aktaracağız. Evet, bu bölümün son bağlantısında Kayseri'deyiz. Uzmanımız Sayın Metin Kala hattımızda. Metin Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kayseri ve çevresinde hava nasıl?
2: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmemize göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli seyredeceği bekleniyor. Ve son olarak da bu gece için beklediğimiz ve yarın en yüksek sıcaklıkları Kayseri bu gece 12, yarın 30 derece, Kırşehir bu gece 15, yarın 31 derece, Nevşehir bu gece 15, yarın 28 derece, Sivas bu gece 9, yarın 30 derece ve Yozgat bu gece 13, yarın 27 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aktaracaklarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler.
0: Kayseri ve çevresi için de en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Metin Kala bizlerle paylaştı. Böylelikle bu saat diliminin son telefon bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Güzel bir şarkıyla bu saati noktalayacağız. Tekrar hatırlatayım, ikinci bölümümüzde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını yine gerçekleştireceğiz. En güncel hava durumu tahminlerini yine bu bölgelerimizden dinleyen vatandaşlarımız için paylaşmış olacağız. Evet, teknik yapımda Fatma Ural, mikrofonda ben Nihan Ünsal, sizlere eşlik ediyoruz. Bu saatin son şarkısını sizlerle buluşturalım. Saat 17'den sonra raporlarımızdan sonra programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları CİN Meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin liralık kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılan açıklamada 18 yaşını tamamlamamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişilerse başvuru gerçekleştiremeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut içinse 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, dün akşam saatlerinde kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Eren, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ve son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümlerinin kapatılacağını açıkladı. Ve son olarak spor, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşmasında saat 20'de Bolu Spor Pendik Spor maçını Hakan Ülker, haftanın kapanış maçında ise 14 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Kayseri Spor İstanbul Spor maçını Turgut Doman yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Değerli dinleyenler, Atmosferden Haber Var programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar dileyelim. Teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. İlk bölümde 8 bölge müdürlüğümüzle olan bağlantımızı gerçekleştirdik. Bu bölümde de yine diğer 8 bölgemizle bağlantı sağlayacağız. Uzmanlarımızdan bölgelerine ilişkin en güncel hava durumu tahminlerini öğreneceğiz. Bu bölümde hangi bağlantılarımız var hatırlatalım. Adana ile başlayacağız birazdan. Ardından Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını da bu bölümde gerçekleştireceğiz bir aksilik olmazsa. Evet, ilk olarak Adana'ya gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Ali Çakır bizlerle. Ali Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Nihan Hanım. Hoş bulduk.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Tabii. Bölgemizde yarın akşam saatlerine kadar genel olarak az bulutlu açık bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarımız gece saatlerinde kuzey ve doğu, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvet edecek. İl merkezlerimize genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Bununla beraber gece beklediğimiz en düşük ve yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle. Adana 21-35, Mersin 23-32, Kahramanmaraş 21-37, Osmaniye 21-34, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36 ve Hatay 20-31 derece. Akşam raporumuzu aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere efendim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Adana ve çevresi için en güncel tahminleri aldık. Adana'dan İstanbul'a gidelim. İstanbul'da şu dakikalarda trafik nasıl sizler için aktaralım. Evet, çok ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor İstanbul'da genel olarak. Öncelikle köprülerle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Avrupa'ya geçişlerde ise daha yoğun, trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde çok ciddi bir yoğunluk var. Avrupa'ya geçişlerde ise trafik akıcı görünüyor. Haliç Köprüsü'nde ise Halıcıoğlu yönünde trafik yer yer akıcı. Ayvansaray yönünde ise ciddi bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. En yoğun yollardaki varış sürenizi de hemen sizler için aktaralım. Öncelikle TEM'e bakalım. TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasına kadar 50 dakika. Molla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar yaklaşık 25. Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 20. Kurtköy Kavşağı'ndan Sultanbeyli'ye kadar 15. Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadarsa 30 dakika yaklaşık olarak. E5'te ise E5-D100 Karayolu Merter Kavşağı'ndan Küçükçekmece Kavşağı'na yaklaşık 1 saat yolculuğunuz sürüyor. Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadarsa 30 dakika. D100 Karayolu'nda da Adliye'den Bostancı'ya kadar 35 dakika görünüyor bu güzergahta yolculuğunuz. Diğer yollarsa şöyle. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs Yolu Bağdat Caddesi, Ziverbey'den Maltepe'ye yaklaşık 1 saat, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi, Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye de yaklaşık 1 saat sürüyor. Bağdat Caddesi, Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, İdealtepe'den Bayar Caddesi kesişimine kadar 55 dakika görünüyor yolculuğunuz bu güzergahta. Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Tersane'den Dere Boyu'na kadar 45 dakika. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Abbas Ağa'dan Sirkeci'ye kadar 25 dakika görünüyor. Ve Şile Yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadarsa 1,5 saat görünüyor bu güzergahta yolculuğunuz. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Evet, güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu saat diliminde 7. eve kulak vereceğiz. Sevsene beni.

0: Değerli dinleyenler, 9. Bölge Müdürlüğümüz Ankara'dayız şimdi. Uzmanımız Sayın Ertuğrul Baştuğ hattımızda. İyi akşamlar Ertuğrul Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ertuğrul Bey, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Nihal Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgemiz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
1: Tabii ki aktarayım hemen. Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın gün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 16-31, Çankırı 12-33, Kırıkkale 16-32, Bolu 12-28, Zonguldak 17-25, Düzce 17-29, Bartın 13-29 ve Karabük 13-32 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde Nihal Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Ertuğrul Bey, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: 9. Bölge Müdürlüğümüz Ankara'dan başkent Ankara ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini de aldık. Şimdi Tuğçe Şenoğlu sizlerle, bunu sana demiştim.

0: Değerli dinleyenler, Atmosfer'den haber var programımızda. Şimdi Antalya'dayız. Antalya ve çevresi için de uzmanımız Sayın Ataberk Sak hattımızda. İyi akşamlar Ataberk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar Nihan.
0: Bölgenizde hava nasıl olacak? Sizden dinleyelim, buyurun.
1: Hemen aktaralım, teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatleri sahil kesimlerin güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediyor. Güncel devam eden bir sıcaklık uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerinde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bazı merkezlerimizde beklenen gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 23-34, Muğla 20-36, Sparta 18-34, Burdur 18-35 derece. Denizcilerimiz için denize hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatlerinde Kaş-Anamur arası güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava az bulutlu ve açık. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracağım bilgiler bu kadar. Yayınlar, iyi akşamlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz sizlere.
1: Hoşçakalın.
0: Antalya ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Şimdi Emircan İrek sizlerle Akşamcı.

0: Değerli dinleyenler, İzmir ve çevresi için alacağız şimdi tahminleri. Uzmanımız Sayın Barış Uzun hattımızda. İyi akşamlar Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz, bölgeniz için söz sizde.
1: Aktarayım hemen. Bu gece yarın için yine az bulutlu açık hava bekliyoruz bölgemizde. Çanakkale ve Balıkesir'de ise yer yer sabah saatlerinde pus beklentimiz var. Hava sıcaklığında bugün en azından yarın için önemli değişiklik beklemiyoruz. Kuzeyli yönlerden orta kuvvette sabah saatlerinde hafif rüzgar beklentimiz var. İl merkezlerimizin bu gece beklediğimiz en düşük, yani en yüksek beklediğimiz hava sıcaklıkları ise şu şekilde: İzmir 22, Çanakkale 19, Manisa 21, Aydın 21, Balıkesir'de ise günün en düşük sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Yarın sabah saatlerinden sonra ise sıcaklığın İzmir'de 32 dereceye kadar yükseleceğini, Çanakkale'de yine 32, Manisa'da 37, Aydın'da 38, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 32 dereceye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi'ni az bulutlu açık olarak geçecek. Kuzeyli rüzgarlar Ege Denizi'nde de hakim. Sabah saatlerinde 2 ila 4, zamanla öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 açıklar değerleri 6 bofor kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Bu da yarım ila 1,5 yer yer 2 metre dolayında açıklarda dalga yüksekliğine neden olacak. Görüş mesafesiyle 10 kilometrenin üzerinde seyredecek. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yanım iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz Barış Bey. İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aktardı uzmanımız Sayın Barış Uzun. Hattımızdaydı. Şimdi Anıl Berke sizlerle bir şarkıda, Zor.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu dinle.

0: Değerli dinleyenler, Atmosferden Haber var programımızda. Sırada Trabzon var. Uzmanımız Sayın Alper Oruç hattımızda. Alper Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bölgeniz için söz sizde. Buyurun.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde onun parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcakları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzeydoğu yönlerden orta kuvvetli ses beklenmektedir. Bugün için il merkezlerine beklediğimiz en yüksek ve en düşük hava sıcakları şekilde olacak. Trabzon 25-18, Giresun 25-19, Gümüşhane 30-14, Rize 27-17 ve Artvin 26-14 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Trabzon ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini de uzmanımız Sayın Alper Oruç bizlerle paylaştı. Birazdan Iğdır'a gideceğiz. 16. bölgemizden de Iğdır, Ağrı ve Kars için tahminleri alacağız. Öncesinde yarın yurt genelinde nasıl bir hava bekleniyor bağlantımız sağlanana kadar sizlere aktaralım. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava beklentimiz var. Yarın yani Cuma günü için genel görünümü de sizlere aktarmış olduk. Şimdi Iğdır'dayız. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin hattımızda. İyi akşamlar Gülçin Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Nihan Hanım. Hoş buldum.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle. Iğdır 15'e 31, Kars 6'ya 25, Ağrı 8'e 29 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz sizlere.
2: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Iğdır, Ağrı ve Kars için de tahminlerimizi aldık. Evet, şimdi güzel bir birliktelik dinleyelim. Çağan Şengül ve Mavi Gri sizlerle olacak. Sana Bir Gün Anlatırlar.

0: Değerli dinleyenler, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son iki bağlantımız kaldı. Şimdi Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için tahminleri alacağız. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan hattımızda. İyi akşamlar Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk yani, iyi akşamlar.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde az bulutlu açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Sağ olası şartlarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif. Zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da az bulutlu açık bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 13, yarın için en yüksek 31 derece bekliyoruz. Uşak'ta az bulutlu açık bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 15, yarın için en yüksek 32 derece bekliyoruz. Denizde az bulutlu açık bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 23, yarın için en yüksek 31 derece beklentimiz var. Bugünlük aktarıcılarımız bu şekilde Dünya Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için uzmanımız Sayın Halil Ceylan bizlerle paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini. Bu saat diliminde İstanbul'un trafik durumunu sizler için aktarmıştık. Şimdi başkent Ankara'ya da göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. En yoğun yollarda varış süreniz şu şekilde. İstanbul'un trafik durumunu sizler

0: 52. cadde Alacaatlı Ümitköy sapağından Ümitköy kavşağına 20 dakika. Ayaş yolunda Harikalar Diyarı kavşağından Optimum'a kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı Natıyolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 15'er dakika bu güzergahlar. Atatürk Bulvarı'nda BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 25. Etlik Caddesi Gata'dan Keçiören Ayvalı Pazar yerine 15. Anadolu Bulvarı'nda ODTÜ Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 15. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar, İncek Bulvarı'nda Migros Kavşağı'ndan TED Koleji Sapağı'na kadar, Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Çevre Yolu çıkışına kadar, Otosanayi Yolu Etimesut Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar, Hipodrom Caddesi'nde Tren Garı'ndan Yeni Mahalle Köprüsü'ne kadar, Eskişehir yolunda İsmet İnönü Bulvarı'ndan MTA'dan Sayıştay'a kadar 10'ar dakika ve Celal Bayar Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi Sıhhiye Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na kadar da 15 dakika. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz ve son bağlantımız için Erzurum'dayız. Erzurum'da uzmanımız Sayın Erensoy Aktaş hattımızda. İyi akşamlar Erensoy Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun efendim, söz sizde.
1: Bölgemiz genelinde havan az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normaller civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre bu gece bu illerimizde beklenen gecenin en sıcakları Erzurum 6, Erzincan 16, Ardahan 4, Bayburt 8 derece olarak bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Erzurum ve çevresi için de en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Erensoy Aktaş bizlerle paylaştı son bağlantımızda. Evet, Evdeki Saat grubundan dinlemekte olduğunuz bu güzel şarkıyla programımızı ve bu saati noktalıyoruz. Bir başka atmosferden haber var programında. Tekrar buluşuncaya dek teknik yapımda Fatma Ural, mikrofonda ben Nihan Ünsal. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 10 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Balıkesir 32, Bilecik ve Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli ve Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 27 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 31, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya ve İzmir 31, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 32, Burdur 34, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı ve Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir ve Konya 30, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık. Bartın 29, Bolu ve Düzce 30, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 30, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 25, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 23, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 30, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Lodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temasların sağlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma, ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulayamayacağı yönünde" açıklamasında bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu. Tarım Orman Bakanlığı'nın e-sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları erişime açıldı. Yayımlanan konu soru dağılım tabloları okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf alan zümreleri yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Avrupa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplara mensup 120'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği kurumlarına dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Ve spor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri Macaristan'ı 108-56 mağlup etti. Bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için force ne demek? Bunu araştırdık. Force kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi. Force kelimesi İngilizce kökenli. Türk Dil Kurumu sözlüğünde devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin arabalarına çekilen 3 veya 4 köşeli bayrak anlamına geliyor. Ya da ikinci, üçüncü anlamları olarak söz geçirirlik, saygınlık, gösterişlilik, gidon. Atasözlerimizin, deyimlerimizin içine de girmiş force kelimesi. Forsunu yitirmek veya forsunu kaybetmek, forsu olmak gibi deyimlerimiz var. Önce Cumhurbaşkanlığı forsundan başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihimizdeki 16 büyük Türk imparatorluğudu. Ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. O halde diyebilir miyiz ki forslar simgelerdir? Cumhurbaşkanlığı forsu belirtilen ölçülere uygun olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir. Cumhurbaşkanının ikametgahında ziyareti süresince bulunduğu yerde bayrak direğine çekilir, gece gündüz çekili kalır. Makam odasında çalışma masasının sol gerisine konur, içinde bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı direğe çekilir. Bu bayrağın türlerine göre ölçüleri vardır. Türk topluluklarını, yüzlerce yılın birikimini, Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Forsun boyutları 30x30 santimdir. Türk bayrağı üzerine Cumhurbaşkanlığı arması işlenmiştir. Ay yıldız olmaksızın ya da Türk bayrağı üzerine işlenmeksizin yalnızca güneş ve çevresindeki 16 yıldızdan oluşan bölüme Cumhurbaşkanlığı arması denilir. Armanın ortasında güneş, bunun çevresinde ise 16 yıldız bulunur. Güneş sonsuzluğu ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni, 16 yıldızsa tarihteki bağımsız 16 büyük Türk devletini simgeler. Cumhurbaşkanlığı forsunu resmi anlamda düzenleyen ilk belge 22 Ekim 1925'te çıkarılan Sancak Talimatnamesi'dir. Bu talimatnamede Cumhurbaşkanlığı forsunun tanımı şöyle yapılmıştır. Ay ve yıldızın şekilleri milli sancaktakilerin aynıdır. Yalnız özel işareti olan güneş ve yıldızlar mat sarı yıldızla imal edilir. Güneşin büyük ışık demetlerinin başları oval, küçük ışık demetlerinin başları ise üçgenvari yani sivridir. Küçük ve büyük ışık demetleri 10'ar tanedir. Forsun boyutları 70x70 kare şeklindedir. Ve tekrar force kelimesine dönecek olursak, argoda da yerleşmiştir force. Forslu bir ceket, forsuna bakın, cümlelerinde olduğu gibi karizma anlamına gelen ifadeleri de vardır. Hatta biraz mitoloji araştırılırsa, Tanrıça Fortuna ile birlikte anılan bir isim olarak talih anlamına gelen Tanrı Force da vardır. Türkçe'de güç, kuvvet, nüfuz anlamına gelir. Fransızca Force yine güç, kuvvet, nüfuz sözcüğünden alıntıdır. Force kelimesini Türk Dil Kurumu sözlüğünden bakıldığında gidon kelimesiyle de ifade etmişlerdi. Gidonsa bisikletin ön tarafı demek ya da temel anlamı olan yönelteç. Muhtemelen bisikletin ön tarafına takılabilecek herhangi bir şeyler için kullanılmış olsa gerek. Sadece bisiklette değil. Bisiklet ve motosiklette ön tekerleğe yön vermeye yarayan, iki ucunda tutacak yeri bulunan enlemesine çubuk olabildiği gibi, komodorlara özgü boyunun yarısına değin üçgen biçiminde kesilmiş üç köşe sancağı da gidon deniliyor. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar forsunuz yani havanız yerinde, kulağınızsa hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Hasan Basra Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ve teknik masada yönetmenimiz Emine Ertürk Kararslan olmak üzere bu programı sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve Anadolu'muzun güzel türkülerini sizlere seslendireceğiz. İlk türkümüz Taşa Verdim Yanımı olacak. Erzincan türküsü, duygulu bir türkü. Belki de sevdasına karşılık bulmayan bir sevgilinin ağzından yazılmış bir türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Hasan Basri Dumlupınar olarak ben seslendiriyorum.

0: Hasan Basri Hocam, tabii taşa verdim yanımı cümlesi bizim mesleki anlamda bize çok şeyler hatırlatıyor. Ama buradaki anladığım kadarıyla sevgiliyi taşa benzetiyor. Ve dolayısıyla ondan vefa göremeyen bir insanın nasıl üzüntü içerisinde hayatını devam ettirdiğini, hatta ektiremediğini, toprağa, evet, Azrail'e bile boşluk kaldığını, ondan önce canını sevdiğinin aldığını izah edecek şekilde bir ifade anlıyorum burada. Doğru mu acaba?
1: Çok güçlü bir ifade, evet. Yani Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı diyor. Hakikaten biliyorsunuz ki hep yan tarafımızdan da üşütürüz biz, değil mi? Taşa verdim yanımı diyor. Yani özellikle ekip olarak sizin de söyleyeceğiniz bir şey olacaktır burada.
2: Özellikle hastalanmak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İmkansız bir aşkı var. Yanını taşa veriyor. Daha ne yapacak bilemiyorum.
0: Evet. Güler izlediğinizde sağlık. Çok güzel bir türküydü değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şimdi de Urfa'dan bir türkü seslendireceğiz. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler. Dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Yine bülbüllü, güllü, çok güzel bir Urfa türküsüydü. Bülbüller hep güllere yanık ama güller ne kadar vefasız, hiç ses çıkartmıyor.
1: Evet, kendi duygularını bülbül gül üzerinden yansıtıyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu türküyü kulakları çınlasın Mehmet Özbek hocamız çok güzel seslendirirdi. Herhalde ondan dinledin.
0: İşte doğrusu de. Ondan dinledim değerli hocam. O yöreyi tabii ki bir numara.
1: Evet, biz de Mehmet Özbek'ten hakikaten bu noktada çok feyiz aldık. Çok güzel seslendirirdi bu türküleri.
0: Aynen öyle değerli hocam. Daha sağlığının tam olarak düzelmediğini duydum. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacak.
1: Düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle adeta bizim Ankara havalarını, Çankırı havalarını anımsatan ritmik güzel bir türkü. Yamadan gel yamadan, ah güzel oğlan diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Değerli hocam Mustafa Naci'den dinledik bunu. Gerçekten bu tür türküler de tek bir yöreye ait değil gibi hissediyor. Mesela Çankırı, yok Kastamonu, değil mi değerli Ankara. Hocam? Ankara. Ama aslında türkü Samsun Çavak türküsü değil mi?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Samsun'da Karadeniz'de olmasına rağmen kozmopolit bir yapısı var Samsun'un. Yani aynı mesela bu Ordu'da da vardır. İç kesime Sivas'a da yakındır mesela su şehrine. Yani folklorik yapısı biraz karmadır. Böyle şeyler Bayburt'ta da vardır. Erzurum'dan da etkilenir, Karadeniz'den de etkilenir. Samsun'da aynen öyle. Samsun'un herhalde Mustafa Naci de mutlaka buna yakın cümleler söyleyecektir.
2: Çok hareketli, çok ritmik, çok severek söylediğim bir türkü.
1: Ağzına da çok yakışıyor.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Ama bir de şunu gördüm herhalde burada hocam. Anadolu gencinin, Anadolu kızının yani duygularını böyle ne kadar aşık olduğu bir kişiyi nasıl bir hayranlıkla izlediğini ya da tarif ettiğini, anladığını ifade eden cümleler var gibi geldi bana.
2: Var var.
1: Evet, ağzına var. Sağlık diyoruz.
2: Kayınvalidesine bile neler söylüyor. Ağzına sağlık diyor önce, ondan sonra da oho.
1: Biz onlardan bahsetmeyelim, yine de sevimli şeyler söyleriz. Şimdi de Neşet Ertaş'ın havalandırdığı bir türkü. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma ben eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin eller içinde. Evet, bu türküyü de Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Neşet Ertaş'ın türküyü havalandırdığını söylediniz. Bu farklı bir deyim. İlk defa kullanıyorsunuz.
1: Şimdi bazı türküler var ki Neşet Ertaş Kırşehir'de de Aşık Said'in sözlerini yazdığı şairin türkülerini seslendirmiş, bestelenmiş, havalandırmış, yani müzik yapmış. Onlar Neşet Ertaş'ın olarak biliniyor artık. Bu türkü de şimdi yanlış anımsamıyorsam Turabi mahlasıyla geçen bir ozanımızın sözleri olarak biliyorum ben. O yüzden de biliyorsunuz ki biz sözlü edebiyatta bazen oluyor ki
2: Yazanlar unutuluyor.
1: Bazen oluyor mesela Karacaoğlan. Kaç tane Karacaoğlan biliyoruz biz, değil mi? Dinlediğimizde bakıyoruz ki Toroslar'da yaşayan var, yukarıya doğru Kayseri'nin üst tarafında yaşayan var. Var oğlu var, kör oğlu böyle. O yüzden de şimdi bazı şeyleri net olarak tespit edemiyoruz. O yüzden Neşet Ertaş havalandırmış bunu, seslendirmiş. Biz de ona saygımızdan ikisini de güzellikle yad etmiş oluyoruz.
0: Yani halk içinde söylemiş, tanıtmış ve meşhur etmiş anlamında havalandırmak.
1: Evet, öyle öyle ifade edebiliriz.
2: Hasan Basri Hocam, müsaade ederseniz bu kez sunumda bir değişiklik yapalım. Biz sizden bir türkü isteyelim. Gerçekten Hasan Basri Hocam'ı ben bir şekilde bir yerde konuşurken Kerkük yöresiyle tanıtmaya çalışıyorum. Hatta bunu Özbek Hocam'ın yanında da söylediğim zaman bana dedi ki stilini değiştirmeyin dedi. Hasan Basri'nin stilini değiştirmeyin dedi. Ama ben sizden yine de hocam bir Kerkük türküsü istiyorum.
1: Benden bozlak dinlerdi o. Bana bozlak söylememi isterdi ve radyo yayınlarında filan da bana fırsat vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Şimdi tabii ki haddimiz olmayarak hocamızdan 30 yıl çalıştık hocayla, Mehmet Özbek hocayla. Yani bunun kaynağıyla çalıştık. Şimdi Mehmet Hoca Abdurrahman Kızılay'la çok iyi bir düet oluşturmuşlardı onlar. İkili oluşturmuşlardı. Biz onlara çok eşlik ettik. O yüzden o Kerkük tınısını şimdi kulağımızda duyduğumuz için Kerkük okuyanları pek beğenemiyorum artık.
2: O zaman hocam onu biz sizden beğendik. Seyircilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hele verin geline türküsünü sizden istiyoruz.
1: Şimdi küçük de bir açıklamada bulunayım. Şimdi Mehmet Özbek Hoca bu türküleri 18 olarak icra eder. Şimdi yıllarca bunlar sanki 6-8'lik gibi söylenirdi. O ritimle söylenirdi. Mehmet Özbek'in o vurgularını türkülere yansıtmasıyla bu türküler daha farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağlık Mehmet Hocamızın da.
1: Farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağlık Mehmet Hocamızın da.

0: açtık. Son türküyü Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Rumeli'den çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Yine bir buna bağlı olarak suyun ötesi geçesi sayılacak. İstanbul'dan bir türkü. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyecek. Biz de zaman zaman kendisine eşlik edeceğiz. Gelecek hafta biz Perşembe günü yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Lodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temasların sağlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma, ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulayamayacağı yönünde" açıklamasında bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu. Tarım Orman Bakanlığı'nın e-sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları erişime açıldı. Yayımlanan konu soru dağılım tabloları okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf alan zümreleri yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Avrupa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplara mensup 120'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği kurumlarına dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Ve spor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri Macaristan'ı 108-56 mağlup etti. Bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Güneş nedir? Nasıl bir sistemdir? Güneşin genel olarak insanlar ve dünya için önemi çok büyüktür. Bu aşamada ise güneşin ne kadar sıcak olduğunu bazen birçok kişi merak etmektedir. Öyle ki güneş oldukça sıcak ve dünyadan oldukça büyüktür. Gök cisimleri arasında yer alan en sıcak ve sürekli alev alev yanan gezegenlerden biri olan güneş, çeşitli gazların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu gazlar nedeniyle sürekli olarak güneşin yüzeyinde bir atom bombası denginde ve bazen de üstünde patlamalar meydana gelmektedir. Bu da bizlere genel olarak güneşin ne kadar sıcak ve büyük olduğu hakkında bazı bilgiler vermektedir. Öyle ki güneş üzerinde meydana gelen bu patlamalar sonucunda bazen dünyadan 40 ila 50 kat daha büyük alevlerin meydana geldiği görülmektedir. Peki güneşin sıcaklığı ne durumdadır? Güneşin dış yüzeyinin tahmini sıcaklığı 6000 derece olarak bilinmektedir. Lakin iç yüzeyinin ise 12 milyon derece sıcak olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar devasa bir gök cisminin dünyamıza olan uzaklığı ise 149 milyon kilometredir. Güneşe gidilmesi, çok fazla yaklaşılması ya da orada bize özgü bir yaşamın aranması imkansızdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Plastik neden zor çözünür? Plastik maddeler doğayla buluştuktan sonra uzun yıllar boyunca hiç bozulmadan kalabilir. Diğer maddelere nazaran uzun süre bozulmadan kalan bu maddenin kimyasal olarak özel bir yapısı vardır. Plastikler yapısal anlamda polietilen kimyasal olarak sadece karbon ve hidrojen zincirlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kimyasaldır. Bu kimyasal birçok kez ayrıştırma işlemine tabi tutulsa da yapısını uzun süre bozulmadan koruyabilir. Çok zor reaksiyona giren bu maddeler yapıları gereği yine oldukça zor bir şekilde bozulma eylemini gösterirler. Kimyasal reaksiyona girmesi zor olan bu maddelerin bunun sonucunda ise bozulması veya daha kolay çözünmesi ise oldukça zor bir hale gelmektedir. Diğer bir neden ise plastiklerin yapısal olarak sık bir dizilişe sahip olmasıdır. İçinde bulundurduğu atomlar oldukça sıkı halde bulunur ve bu sayede içeriye diğer maddelerin girmesi de önlenmiş olmaktadır. Bunun sonucunda ise bir kat daha çözünmesi zorlaşan plastikler uzun süre dayanıklı bir hale gelebilmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kanatlar uçağın havada kalmasını nasıl sağlar? Uçak uçarken hava kanatların altından ve üstünden geçer. Kanatların üst kısımlarının üstünden geçen hava, kanatların altından geçen havadan daha hızlı hareket etmek ve daha uzun bir yol almak zorunda kalır. Böylece kanatların altındaki yavaş hava, kanadın üstündeki hızlı havadan daha kuvvetli bir itme uygular ve uçağı kaldırır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Vücudunuzdaki kanın bitmesi için 1 milyon 200 bin sivrisineğin aynı anda sizi ısırması gerektiğini, kedilerin patilerinden terlediklerini, merdivenlerin asansörlerden 5 kat daha tehlikeli olduğunu, ünlü besteci Beethoven'ın son bestesini sağır olarak yaptığını, çoğumuzun karnabahar dediği sebzenin aslında doğru adının karnabahar olduğunu, bir sineğin hızının saatte 8 kilometre olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

yanlışım, hep ben mi yalnızım? Kimse de sormadı halimi, hatırımı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin liralık kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılan açıklamada 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişilerse başvuru gerçekleştiremeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut içinse 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, dün akşam saatlerinde kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Eren, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ve son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümlerinin kapatılacağını açıkladı. Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ekipler yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 9 ton akaryakıtı ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki bir tırın dorsesinde varillerde bulunan 9 ton akaryakıta el konuldu. Şüpheli EAE gözaltına alındı. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçında 11 Eylül Cuma günü saat 20'de Beşiktaş-Erzurum spor maçını Gürcan Hasova, haftanın kapanış müsabakasındaysa 14 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Gaziantep-Fenerbahçe karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleriyle Ağrı'nın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Kadre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan bir katre muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle kehanet, falcılık, büyücülük, sihir üzerine biraz konuşmak istiyorum. Kitap ve sünnette yeri olmayan, akıl ve ilim ile de açıklanamayan şeylere biz hurafe diyoruz. İslamiyet geldiği günden itibaren hurafelerle mücadele etmiştir. Kehanet ve falcılık da İslamiyet'in mücadele ettiği hurafelerdendir. Büyücülük ve sihirbazlık da yine İslamiyet'in mücadele ettiği hurafeler arasındadır. Kehanet, gaybtan haber verme işidir. Bu işi yapana, yani kayıptan haber verene de kahin denmiştir. Meşhur bilginlerden İbnül Esir, kahin gelecekte kainatta meydana gelecek olaylardan haber veren ve gizli olan şeyleri bildiğini iddia eden kimsedir demiştir. Falcılık da kehanet gibi gelecekten haber verme yöntemlerinden birisidir. Falcı bu yöntemi kullanarak gelecekten bilgi verdiğini iddia eden kimsedir. İnsan tarihin her devrinde ve her toplumda geleceğe ait olayları önceden öğrenmek istemiştir. Kehanet ve falcılık insanın bu arzusuna bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Arapların ezlam, falokları, fas ve Rum'un tavla ve satranç oyunları, remilleri, nokta ve çizgileri ve tencimleri, yıldızlardan bilgi alma gibi şeyler hep birer kehanet araçları olarak kullanıla gelmiştir değerli kardeşlerim. Geleceğin karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeye insan zekasının yetmediği zamanlarda kişiler ve toplumlar için takdir edilmiş olan olayları öğrenmek maksadıyla böyle aslı olmayan vasıtalara başvurula gelmiştir bugüne kadar. Bugün bile ilim ve teknolojinin ileri bir seviyede bulunduğu toplumlarda kehanete inananlar ve bunu sanat haline getirenler bulunmaktadır. Nitekim çeşitli toplumlarda yılbaşında yeni yılın neler getireceği konusunda türlü türlü efsanelerin yayınlandığı görülmektedir. Bu konuda değerli kardeşlerim, bir başka isim de arraftır. Arraf, çalınmış olan eşyayı veya yitiğin yerini bildiğini iddia eden kimsedir. Bunlar bu yolla çıkar sağlamakta. Halk da bunlardan yitik ve çalıntı malları hakkında medet ummaktadırlar. Maalesef ki bunu dini de alet ederek yapanlar olduğu gibi geçmişte de olmuştur. Hala da vardır bu tür şeyleri. İslam'a alet ederek, Kur'an'a alet ederek bu tür şeylere tevessül edenler hala vardır. Ve bunlara da maalesef hoca diyorlar. Değerli kardeşlerim, Araplar arasında fal okları ile yapılan falcılık çok yaygın idi. Bu oklar 3 parçadan ibaretti. Bunlardan birinde yap, öbüründe yapma yazılı idi. Üçüncü ok da boştu. Bir iş yapmak isteyen veya yola çıkmayı düşünen kimse bu işin ve bu yolculuğun kendisine yarar sağlayıp sağlamayacağını bu oklarla anlamak isterdi. Yap yazılı ok çıkarsa yapmak istediği işi yapar veya yola çıkardı. Yapma yazılı ok çıktığında o işi yapmaz veya yola çıkmazdı. Boş olan okun çıkması halindeyse yazılı ok çıkıncaya kadar fala devam ederdi. İşte cehalet devri insanının anlayışı buydu. Şimdi önce bunlarla ilgili dinimizin görüşünü ortaya koyalım. Sonra da bunları yapmanın, yaptırmanın ve bunlara inanmanın ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Dilimizin döndüğü kadar değerli kardeşlerim. Bütün bunlarda insana gizli olan hususları bilme ve öğrenme çabası yatmaktadır. O halde insan gaybı, yani kendisine gizli olan şeyleri bu ve benzeri vasıtalarla bilebilir mi? Önce bunun bilinmesi lazım değerli kardeşlerim. Gaybı yalnız Allah bilir. Bu nettir. Bu gerçektir ve nettir. İnsanlar gaybı bilmezler.
Bu husus hem Kur'an-ı Kerim'de ve hem de Peygamberimizin sünnetinde ifade buyurulmuştur. Bu konuda ayet-i kerimelerden bazıları şunlardır değerli kardeşlerim. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Enam suresi 59. ayet-i kerime. Ve yine kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı kimse bilemez. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır demek gizli olan ve duyu organlarıyla algılanmayan şeyleri yalnız Allah bilir demektir. Ay ve güneşin doğuş ve batış zamanlarıyla bunların tutulmalarını önceden bilip haber vermek gaybı bilmek değil midir gibi bir soru akla gelebilir. Evet, ay ve güneşle ilgili bu bilgiler kayıp bilgileri değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedirler buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, insanlar güneş ve ayın hareketleriyle ilgili hesabı iyi yaparlarsa, daha doğrusu yapabiliyorlarsa onları izleyebilirler. Bugün ise bu yapılmaktadır. Ancak tarihte bunun yapılamadığı devirler olmuştur. Nitekim Peygamberimizin Ramazan hilali ile ilgili şu açıklamaları bunu ifade etmektedir. Şöyle buyurur: biz ümmi bir topluluğuz. Ne yazı yazmasını biliriz ne de yıldızların seyrini, hesabını anlarız. Bize lazım olan bir ay, kah şöyledir, kah böyledir. Hadisi rivayet eden İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamberimiz bu ifadeyle bazen ay 29, bazen de 30 gündür demek ister gibi mübarek parmaklarıyla işaret buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz ayın hesap ile belirlenemeyeceğini söylemiyor. Ancak biz şu anda böyle sağlıklı bir hesap yapamayız buyuruyor. Hava değişimleriyle ilgili bugün yapılmakta olan tahminlerde kayıp ile bir ilgisi yoktur. İnsan bilgisinin ulaşma imkanı bulunan çeşitli metot ve aletlerle öğrenilebilecek şeyler kayıp değildir. Hava tahmin raporları da böyledir. Önceden böyle bir tahmin yapan kimse kaybı biliyor denemez. Ama bunun dışında kişinin ne zaman öleceği, gelecekte başında neler geçeceği ve ne gibi olaylarla karşılaşacağı hususları kayıp ile ilgilidir ve bunları yalnız Allah bilir. Bunu peygamberler de melekler de bilemezler. Ancak peygamberler ve melekler Allah'ın kendilerine bildirdiği kadarını bilir, bildirmediğini bilemezler. Çünkü Allah-u Teala bu bilgiye kimseyi ortak etmemiştir. Mekke müşrikleri zaman zaman peygamberimizden gayb ile ilgili hususlarda bilgi istiyorlardı. Allah-u Teala onları bu konuda uyarmasını peygamberimize emretmiştir. Enam suresi 50. ayet-i kerimede. Ey Muhammed, de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım buyurur. Görülüyor ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala peygamberine üç şeyin kendisinde bulunmadığını söylemesini istiyor. Bunlar da Allah'ın hazinelerinin yanında olmadığı, gaybı bilmediği ve melek olmadığı hususlarıdır. Peygamber olması gaybı bilmesini gerektirmez. Başka bir ifadeyle gaybı bilmemesi peygamber olmasına zarar vermez. Ancak Allah tarafından kendisine bildirilmiş olanları bile bilir. Değerli kardeşlerim, ey Muhammed, de ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben inanacak bir kavme müjde veren ve onları uyaran bir peygamberden başka biri değilim buyurur.
Peygamberimiz, değerli kardeşlerim, kendisinin gaybı bildiğini söyleyenleri, daha doğrusu bilmesi gerektiğine inananları daima uyarmış ve gaybı bilmediğini söylemiştir. Özellikle Allah'ın bu Araf suresi, biraz önce okuduğumuz 178. ayet-i kerimede Peygamberimizin bu konuda ne söylemesi gerektiğini bizzat Allah-u Teala ona söyletiyor. Ben Allah'tan kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka bir menfaat elde etmeye ne de bir zarar önlemeye malik değildim dedirtiyor Allah Peygamberimize. Değerli kardeşlerim, Muaviz kızı Rübeyyi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Peygamberimiz düğünüme gelmişti. O sırada bazı kızlar def çalarak babalarımızdan Bedir Savaşı'nda şehit olanların hatıralarını anıyorlardı. Kızlardan birisi, içimizde bir peygamber vardır ki o yarın ne olacağını bilir dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, kızım öyle söyleme, bundan önce söylediğin gibi söyle buyurdu ve bunun yanlış olduğunu bildirdi. Kıyametin ne zaman kopacağı gayb ile ilgili bilgilerdendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâhâ kul innemâ ilmuhâ inde rabbi, sana ne zaman kopacak diye kıyametin vaktini soruyorlar. De ki ey Muhammed, onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır. Zaman zaman değerli kardeşlerim, bazı kimseler insanların bilgisizliğinden yararlanarak çıkar sağlamak için kıyametin kopacağı zamanı bildiklerini iddia ederler. Halbuki Peygamberimiz bu konu ile ilgili kendisine sorulan soruları ya cevapsız bırakmış ya da soruyu sorana daha çok ilgilenmesi gereken noktaya dikkatini çekmiştir. Bu konuda hadis kitaplarında mevcut hadis-i şeriflerinden 3 tanesini nakletmekte yarar olacaktır. Birinci hadis-i şerif şöyle ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimize bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz, emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekle buyurdu. Adam tekrar sordu. Emanetin zayi olması nasıl olur dedi. Peygamberimiz, işler ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine ikinci hadis-i şerif ise şöyle ki, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamberimize gelerek, ey Allah'ın peygamberi, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz, sen kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, ben kıyamet için çok namaz, çok oruç ve çok sadaka hazırlamadım. Ancak ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, o halde sen sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Yine 3. hadis-i şerifte ise konuyla alakalı değerli kardeşlerim şöyle buyurulur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberimiz açıkta oturuyordu. Yanına birisi gelerek iman nedir diye sordu. Peygamberimiz, iman Allah'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmandır buyurdu. Adam, İslam nedir diye sordu Peygamberimize ve Peygamberimiz, Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeye ortak koşmaman, namazı kılman, farz olan zekatı vermen ve Ramazan ayı orucunu tutmandır buyurdu. Adam bu sefer ihsan nedir diye sordu Peygamberimize ve Peygamberimiz, ihsan Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan o seni görüyor buyurdu. Adam kıyamet ne zaman dedi Peygamberimiz, bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurdu. Değerli kardeşlerim, görülüyor ki ilk iki hadis-i şerifte Peygamberimiz kendisine kıyametin zamanı ile ilgili sorulan soruya cevap vermemiş. Asıl ilgi gösterilmesi gereken noktaya dikkat çekmekle yetinmiştir.
Üçüncü hadis-i şerifte ise bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadığını ifade etmiştir. Kehanet ve falcılık, değerli kardeşlerim, bir nevi gaybtan ve gelecekten haber vermektir ki bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere göre mümkün değildir. Böyle olunca bunu sanat haline getiren kimseler, yani kahinler ve falcılar, insanları aldatmakta ve bu yolla çıkar sağlamaktadırlar. Bu konuya diğer konulardan farklı olarak ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle de fazla yer verilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi, İslamiyet'ten önce cehalet devrinde, cahiliye devrinde halk gelecekten bilgi almak için gaybden haber verdiğini iddia eden kahinlere başvuruyor. Yapmak istedikleri herhangi bir iş veya yolculuk için falcılara gidiyor, fal baktırıyorlardı. Muaviye İbnül Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh diyor ki, ben peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bir takım şeyleri biz cahiliye devrinde yapıyorduk, kahinlere gidiyorduk dedim. Peygamberimiz artık kahinlere gitmeyin buyurdu. Ben teşeüme bulunuyorduk, yani şom tutuyorduk dedim. Peygamberimiz, bu sizden birinizin içine uğursuzluk olarak sinen bir şeydir. Sakın size mani olmasın, sizi işinizden geri bırakmasın buyurdu. Cahiliye devrinin batıl inançlarından bazıları da şunlardır değerli kardeşlerim. Birincisi, tiyere, yani bir yolcunun sefere çıktığı sırada önünden bir kuşun uçması uğursuzluk sayılırdı. Bu böyle bir durumla karşılaşan yolcu yolculuğundan vazgeçerdi. Bir diğer baykuştur. Bu kuşun bir evin üzerine konup da ötmesinin uğursuzluk getireceğine inanılırdı. Bugün bile cahil halk arasında böyle bir endişe hala vardır. Yine üçüncüsü, kameri aylardan safer ayının uğursuz bir ay olduğunu, bütün uğursuz işlerin bu ayda meydana geldiği düşüncesidir. Halbuki safer ayının diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Diğer aylar zamanın bir dilimi olduğu gibi safer ayı da zamanın bir dilimidir. Bu batıl akide, inanç, cahil halk arasında yaşamakta ve safer ayında nikah yapmanın uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır. Bu batıl inancı yıkmak için İslam alimleri mücadele etmişler. Hatta pek çok alim özellikle bu ayda nikah kıymışlardır. Yine cahiliye Araplarının inancına göre tenha ve ıssız çöllerde insana değişik suretlerde görünerek yolunu şaşırtır. Sonunda onu helak eden gul diye bir şey vardır. Gul, gul yabani falan gibi bir şeye inanılır. Peygamberimizin bunların aslı olmadığını, cehalet devri Araplarının batıl inançları arasında yer aldığını bildirmiş ve bunlara itibar edilmemesini öğütlemiştir. Değerli kardeşlerim, kehanet ve falcılık devri anlayışı olduğu gibi bazı tabiat olaylarından manalar çıkarmakta aynı şekilde cahiliye anlayışıdır. Bu gerçekle bir ilgisi yoktur. O cehalet devrinde ay ve güneş tutulmasının yeryüzünde önemli bir kişinin öleceğine veya öldüğüne ya da büyük bir zarar olacağına inanılırdı. Peygamberimizin oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman tesadüfen güneş tutulmuştu. Halk cehalet devrinden kalma bir anlayışla güneşin tutulmasını Hazreti İbrahim'in ölümüne bağlamışlardır. Peygamberimizin oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman tesadüfen güneş tutulmuştu. Halk cehalet devrinden kalma bir anlayışla güneşin tutulmasını Hazreti İbrahim'in ölümüne bağlamışlardır. Peygamberimiz bu yanlış inancı ortadan kaldırmıştır.

gelmesinin iki sebebi olduğunu, bunlardan birincisinin halkın cahillik devrinden kalma, bu konuda bir alışkanlıkları bulunduğunu ve bununla ilgili bazı rivayetleri nakletmiş bulunuyoruz. İkinci sebep ise o devrin insanı peygamber denilince ondan bu çeşit şeyleri bekliyordu. Bazen ondan gayipten haber vermesini, bazen de sihir ve kehanet yolu ile tabiatı etkisi altına almasını arzu ediyorlardı. Onların bu arzu ve istekleri ile ilgili olarak İsra suresinde şöyle buyurulmuştur. Sen, dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Peygamberimize söylüyorlar bunu tabi. İsra suresinin 90-93. ayet-i kerimesinde. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin ya da altından bir evin olmalı ya da göve çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göve çıktığına da inanmayacağız. De ki, diyor Peygamberimiz onların bu isteklerine karşı, de ki ey peygamber, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer olan bir peygamberim, bir insanım. Bu isteklerinize benim değil ancak Allah'ın gücü yeter. Eğer Kur'an-ı Kerim gaybı yalnız Allah bilir, evet tabii ki Kur'an-ı Kerim gaybı yalnız Allah bilir diyor. Peygamberimiz de gaybı bilmediğini ifade ediyor. Şimdi bu durumda bir kimse gelecekten haber almak veya ileride karşılaşacağı olayları öğrenmek için kahine, falcıya ve arrafa giderse durumu ne olur? Bunu da peygamberimizden öğrenelim değerli kardeşlerim. Şöyle buyurur peygamberimiz. Kim ki kahine, büyücüye, sihirbaza, arrafa, yani yitiğin veya çalınan malın yerini haber verdiğine inanılan kimse veya sihirbaza gider ve onun söylediğine inanırsa o kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olur buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Kuş uçuran ve kendisi için kuş uçurulan, fala bakan veya baktıran, sihir yapan veya yaptıran bizden değildir. Kim bir falcıya giderse, söylediğine inanırsa ve o kimse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur buyuruyor. Böyle gaybtan haber veren kimselere gidip de onlara fal baktıran, yitik veya çalıntı malının yerini veya hırsızın haber vermesini isteyen kimse onların haber verdiklerine inanacak olursa yaptığı ibadetin de sevabına eremez. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurur. Her kim arrafa, çalınan bir şeyin veya yitiğin yerini haber veren kimseye gider, ondan bir şey sorar da onun verdiği haberi doğrulasa o kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bu süre içinde kıldığı namazın sevabına eremez buyurur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz inanan insanın böyle kahin ve falcılara gitmesini hoş görmüyor. Çünkü kahin veya falcı İleride bu kimsenin başına gelecek kötü olaylardan söz ederse, ki bunu bilmesi mümkün değildir, ve fal baktıran da buna inanırsa morali bozulur, huzuru kaçar ve rahatsız olur. Böyle falına baktırıp ileride kötü olaylarla karşılaşacağı kendisine söylenilen kimselerden pek çoğu bunalıma girmiştir. Diğer taraftan çalınan eşyanın ve yitik malın yerini haber verdiği iddia edilen arraf, kendisine başvurandan aldığı bilgiler doğrultusunda hırsız ile ilgili vereceği haber, bazı günahsız insanların suçlanmasına ve kötü zanda bulunulmasına sebep olacaktır. Hiçbir belge ve sağlıklı bilgi yokken bazı insanların suçlanması ve onların hakkında kötü zanda bulunulması günahtır, vebaldir. Bu günah ve vebale arrafa veya falcıya veya sihirbaza veya büyücüye giden de ortaktır, ortak olacaktır. Bundan sakınılması lazımdır. Dinimiz insanlığı falcılık gibi
kötü bir alışkanlıktan kurtarmak

için istihareyi tavsiye etmiştir değerli kardeşlerim. İstihare Allah-u Teala'dan iyi, yararlı ve hayrın kolaylaştırılmasını dilemektir ki insan girişeceği bir işin sonucu hakkında tereddüt ettiği sırada Allah'ım şu giriştiğim işi yapmak veya yapmamaktan hangisi hakkımda hayırlı ise, yararlı ise onu bana kolaylaştır demektir. İstihare ibadet ve sevap işlemek gibi iyi olan işlerde yapılır. Haram ve günah olan işlerde yapılmaz. Değerli kardeşlerim, ne güzel bir tavsiye değil mi? Hiç kimseye başvurmadan yaratan Allah'a sığınıyor, ondan yardım istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz işin hakkında hayırlı mı değil mi? Bunu gönlünüzün bu konuda rahatlamasını istiyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bir de şunu hatırlatmak istiyorum son olarak konuyla alakalı. Felak ve Nas sureleri mesela cincilerin, büyücülerin, falcıların, kehanetçilerin şeylerine karşı sanki gelmiş gibi bir sure gibi bilinse de değerli kardeşlerim, aslında tam tersi. Kul e'uzu, bana sığının. Yani cinciye gitmeyin, kahine gitmeyin, sihirbaza gitmeyin, büyücüye gitmeyin demek istiyor Cenab-ı Allah. Kehanet ve falcılara gitmememizi bu surelerle, bu iki son iki sureyle, Kur'an-ı Kerim'in en son sureleriyle bunlara gitmememizi, bunlardan bir medet ummamamızı söylüyor aslında surenin söylediği. Ama biz bunu, bu sureleri tam tersi kullanıyoruz. Sanki büyü etkiliymiş gibi, kahinler etkiliymiş gibi, sihirbazlar etkiliymiş gibi, muskacılar, cinciler etkiliymiş gibi onların bunlarla yaptığı etki alanını yok etmek için Felak ve Nas'ı okuyormuş gibi bir hal alıyor. Bu böyle değil. Tam tersi, Allah bunlara gitmeyin, bana gelin diyor, bana sığının diyor. Değerli kardeşlerim, yine bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sizleri kahinlerden, büyücülerden, falcılardan, cincilerden, muskacılardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ve Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi diliyorum. Ve Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Kadre Muhabbet programından dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize de buradan, bu stüdyodan selam ediyorum. Sizlerin selamını da arz ediyorum değerli kardeşlerim. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Lodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temasların sağlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, yaptığımız anlaşma, ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulayamayacağı yönünde açıklamasında bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu. Tarım Orman Bakanlığı'nın e-sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları erişime açıldı. Yayımlanan konu soru dağılım tabloları okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf alan zümreleri yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Avrupa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplara mensup 120'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği kurumlarına dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Ve spor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri Macaristan'ı 108-56 mağlup etti. Bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 12 derece, Atina açık 22, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 16, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 11, Madrid az bulutlu 11, Moskova parçalı bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 10, Priştine parçalı bulutlu 18, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Saraybosna ve Sofya parçalı bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 23, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 16 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 20 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 16, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu ve açık 18, Bişkek parçalı bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran parçalı bulutlu 21, Taşkent az bulutlu ve açık 23, Tiflis parçalı bulutlu 14 ve Tokyo parçalı bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 12, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 16 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali parçalı bulutlu 15, Köln parçalı bulutlu 11, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstanca parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 9, Podgorica parçalı bulutlu 21, Selanik az bulutlu 19, Şumlu parçalı bulutlu 13, Tarak ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 20, Girne az bulutlu ve açık 24, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin liralık kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılan açıklamada 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişilerse başvuru gerçekleştiremeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa raiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut içinse 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. Silivri açıklarında Ausu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, dün akşam saatlerinde kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Eren, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ve son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümlerinin kapatılacağını açıkladı. Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ekipler yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 9 ton akaryakıtı ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki bir tırın dorsesinde varillerde bulunan 9 ton akaryakıta el konuldu. Şüpheli EAE gözaltına alındı. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçında 11 Eylül Cuma günü saat 20'de Beşiktaş-Erzurum spor maçını Gürcan Hasova, haftanın kapanış müsabakasındaysa 14 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Gaziantep-Fenerbahçe karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
0: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
0: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleriyle Ağrı'nın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sabah kravatına küfür mü ediyorsun yine? Hazır gıdalarla mı besliyorsun kendimi? Deniz yok diye söylenir misin hala şehre? Oysa duyurabilseydim sözlerimi, deniz köpüklerini getirirdim sana. Gurur dediğin inadına bir damla gözyaşı kurban ettim dün.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul.

0: Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Lodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temasların sağlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma, ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulayamayacağı yönünde" açıklamasında bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu. Tarım Orman Bakanlığı'nın N-Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolara erişime açıldı. Yayımlanan konu soru dağılım tabloları okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf alan zümreleri yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Avrupa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplara mensup 120'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği kurumlarına dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Ve spor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri Macaristan'ı 108-56 mağlup etti. Bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 12 derece, Atina açık 22, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 16, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 11, Madrid az bulutlu 11, Moskova parçalı bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 10, Priştine parçalı bulutlu 18, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Saraybosna ve Sofya parçalı bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 23, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 16 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 20 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 16, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu ve açık 18, Bişkek parçalı bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran parçalı bulutlu 21, Taşkent az bulutlu ve açık 23, Tiflis parçalı bulutlu 14 ve Tokyo parçalı bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 12, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 16 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali parçalı bulutlu 15, Köln parçalı bulutlu 11, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstanca parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 9, Podgorica parçalı bulutlu 21, Selanik az bulutlu 19, Şumlu parçalı bulutlu 13, Tarak ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 20, Girne az bulutlu ve açık 24, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Neyzen Emin Dede'nin bestelediği Buselik Aşiran makamında Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz. Kendilerine has hususiyetleri açıklayacağımız olan bu eserlerin ana bölümleri, Hazreti Mevlana'nın Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Ender olarak bazı Mevlevi şairlerin şiirlerine de yer verildiği görülmektedir. Mevlevi hanelerde sema töreni esnasında mutrıp denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Eser içinde Mevlevi ayinlerinde bulunan selam bölümleri hakkında kısa bilgiler paylaşacağız sizlerle. Birinci selam. Bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

Üçüncü selam. Hakikat mertebesi, yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönmesi ve aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır ve sevgili de yok oluştur.

Dördüncü selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi. Yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedilir.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin liralık kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılan açıklamada 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişilerse başvuru gerçekleştiremeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut içinse 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. Silivri açıklarında Ausu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, dün akşam saatlerinde kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Eren, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ve son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümlerinin kapatılacağını açıkladı. Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ekipler yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 9 ton akaryakıtı ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki bir tırın dorsesinde varillerde bulunan 9 ton akaryakıta el konuldu. Şüpheli EAE gözaltına alındı. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçında 11 Eylül Cuma günü saat 20'de Beşiktaş-Erzurum spor maçını Gürcan Hasova, haftanın kapanış müsabakasındaysa 14 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Gaziantep-Fenerbahçe karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleriyle Ağrı'nın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Yarım saat kadar sizlerle Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz. Programımızın tekrarı bu gece 00.30 ile 1 arasında dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Uluz.
0: Teknik Masa'da program yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Kararslan yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Evet, Yemen Ulus bir Ürgüp türküsü söyleyecek. Refik Başaran'ın seslendirdiği bir türkü.
1: Evet, doğrudur hocam. Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez diyeceğiz. Tüm Ürgüplere ve hemşehrilerimize armağan olsun.
0: Evet, dinliyoruz. Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez. Yemen Ulus seslendiriyor.

0: Evet, Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir Ürgüp türküsüydü. Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez dedi Yemen Ulus. Refik Başaran'ın böyle güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet, Nida Tüfekçi hocamızla bunu notaya almışlar. Hakikaten çok klasik Türk halk müziği eserleri içerisinde bu da. Çok lezzetli.
0: Çok keyifli dinleriz değil mi? Yani her evet. dinlediğimizde böyle bir türküyü böyle buram buram o toprakları hissederiz.
1: Aynen böyle. Anadolu'nun tipik hikayelerinden işte pusu kurulup yolda öldürülen
0: Cemal'in
1: eşinin bunun üzerine yaktığı bir türkü. Oğlun da küçük yerini tutmaz diye böyle haykırışları var. Ne diyelim, hocalarımız da derlemiş, notayı almış. Teşekkür ederiz kendilerine.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Evet hocam, sizden ne dinleyeceğiz? Sizden de güzel bir Elazığ türküsü dinlesek ne söylersiniz?
0: Elazığ türküsü söyleyeyim. Evet, ben de doğudan olsun. Enver Demirbağ da söylerdi bunu. Gel benim gelin yarım, ver bana elin yarım.
1: Dinliyoruz, Hasan Basri, Dumlu Pınar seslendirecekler.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar hocamıza bu güzel Elazığ türküsü için teşekkür ediyoruz. Bu da bir ayrılık türküsüydü, değil mi?
1: Evet. Sözleri: evlerinin direği, kardan beyaz bileği, yarından ayrılanın nasıl yanmaz yüreği diyor.
0: Değil mi? Nasıl yanmasın? Evet. Tabii ki.
1: Tabii ki Mevlam her zaman çok... için evet. Yanan yüreklere merhemini nasip etsin diyelim biz.
0: Amin, amin.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim biz yine. Sizden de bir Yemen Ulus, bir Kırşehir Neşet Ertaş türküsü dinleyelim. Son zamanlarda çalışıyorsun, evet.
0: Evet, Neşet Ertaş'ı ben daha önce çok farklı geliyordu bana ama şimdi sevmeye başladım. Uykuda mısın sevgili yarim, okuyalım mı?
1: Evet, uykuda mısın sevgili yarim, uyan uyan diyecek.
0: Evet.
1: Yemen Ulus dinliyoruz.

0: Yemen Ulus bir Neşet Ertaş türküsü seslendirdi. Uykuda mısın sevgili yarim, uyan uyan dedi. Evet, Orta Anadolu'dan da türkü seslendirdik.
1: Evet, hocam siz bugün bir de Rumeli söyleyecektiniz, öyle konuşmuştuk. Hangi türküyü seçtiniz?
0: Evet, ben de Kırcalı ile Arda arası saat 8 sırası Yusuf'um diyecek. Evet,
1: iki sevgilinin... Bu aman deryalar diye de
0: deryalar,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, deryalar, evet. Deryalar bir nehirde iki sevgilinin kayboluşunu anlatan, suda kayboluşunu
1: hüzünlü
0: anlatan
1: bir
0: hüzünlü bir hikaye. Ben de onu seslendireyim.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupnar seslendirecek Aman Bre Deryalar.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar hocamıza teşekkür ediyoruz bu Kırca Ali ile Arda Arası türküsü için. Hüzünlü de bir türküymüş hocam.
1: Evet, ağıt. Sesinize
0: sağlık.
1: Bu. Öbür dörtlüklerinde de Feride'nin annesine nasıl haber vereceğiz diyor. Yani evet. Bu ölümü, bu kayboluşu nasıl haber vereceğiz? Doğru. Yusuf'un kayboluşunu nasıl haber vereceğiz diyor. Hakikaten türkülerimizin böyle bir yaşanmışlığı var. O yüzden herkes bir şey bulabiliyor türkülerimizde. Kendini bulabiliyor.
0: Tabii bunlar bir de bizim bu coğrafyanın türküleri, bizim türkülerimiz. Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel yorumunuz için.
1: Eksik olmayın. Şimdi de bir Aşık Mahzuni türküsü seslendirin siz. Bana yücelerden seyreden dilber, siyah kirpiklerin ok mu cananım?
0: Evet.
1: O türküyü coşkulu bir
0: türkü.
1: Şekilde söylüyorsunuz. Ben eşlik edeyim size.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Siz de söyleyin. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor. Bana yücelerden seyreden dilber.

0: Yemen Ulus bir aşık Mahsuni türküsü seslendirdi. Bana yücelerden seyreden Dilber. Evet, böyle güçlü bir ritimsel özelliği olan iki dörtlük vurgular değiş tezenesiyle çalınan ve o vurguları da insanda farklı bir duygulanma sebebiyet veren darpları var bu deyişlerin.
1: Evet, sanki semah dönüşleri gibi de çağrıştırdı bende. Çok güzel çaldınız siz de. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada teknik bir de bilgi verebilir miyim?
0: Lütfen.
1: Hocamız bu türküyü kısa sap bağlama ile çaldı. Çok ritmik çaldınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Deyişleri genelde öyle çalıyorum. Evet. Deyişleri, samahları öyle çalıyorum.
1: Bu kısa sapın bir özelliği var mı?
0: Çünkü geleneğinde öyledir bu.
1: Evet.
0: Aşıklar, ozanlar onu bağlama düzeni olarak çalarlar. Ve bağlama düzeni olarak çalındığında akorlu sesler basılır ve daha bir akor selenlerin tınıması sağlanır.
1: Akorların belli bir formatı var mı? Dinleyenler kendileri bu akorları kullanmak isterlerse, bağlama ile ilgili olanlar özellikle hangi akorları kullandınız?
0: Şimdi akorları şöyle diyemeyiz. Yani batılı manada majör minör kalıbı olmadığı için biz genelde dörtlü paralel sesleri basarız. Ya da beşli paralel. Türk müzik sisteminde çok seslendirme türünde de zaten öyledir. Yani oktav dörtlü ve beşli üzerine kurulur. Sas dörtlüsü, sas beşlisi olarak,
1: evet,
0: diye de bilinir.
1: Şimdi buradan...
0: Bilenler mutlaka söylediklerinden, evet, bir şeyler anlayacaklardır.
1: Bilmeyen zaten bir şey anlamayacak.
0: Bilmeyenlere de yeri geldiği zaman anlatırız bir şeyleri.
1: Peki.
0: Değerli dinleyiciler, yine bir Türkü Pınarı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Masa'da Emine Ertürk Kararslan, program sunduğum değerli arkadaşım
1: ben Yemen Ulus
0: ve ben Hasan Basri Dumlupınar. Son türküyü ben seslendireceğim. Mut'tan bir türkü. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya diyor. Evet, gelecek hafta yine biz sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Lodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temasların sağlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma, ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulayamayacağı yönünde" açıklamasında bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu. Tarım Orman Bakanlığı'nın e-sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolara erişime açıldı. Yayımlanan konu soru dağılım tabloları okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf alan zümreleri yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Avrupa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplara mensup 120'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği kurumlarına dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Ve spor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri Macaristan'ı 108-56 mağlup etti. Bu sonuçla Amerika Birleşik Devletleri yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 12 derece, Atina açık 22, Belgrad parçalı bulutlu 20, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parçalı bulutlu 16, Kopenhag parçalı bulutlu 10, Londra parçalı bulutlu 11, Madrid az bulutlu 11, Moskova parçalı bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 10, Priştine parçalı bulutlu 18, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Saraybosna ve Sofya parçalı bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 23, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 16 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 20 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 16, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu ve açık 18, Bişkek parçalı bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran parçalı bulutlu 21, Taşkent az bulutlu ve açık 23, Tiflis parçalı bulutlu 14 ve Tokyo parçalı bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 12, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 16 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali parçalı bulutlu 15, Köln parçalı bulutlu 11, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstanca parçalı bulutlu 20, Münih parçalı bulutlu 9, Podgorica parçalı bulutlu 21, Selanik az bulutlu 19, Şumlu parçalı bulutlu 13, Tarak ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 20, Girne az bulutlu ve açık 24, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir en düşük 15, en yüksek 32 derece. Bilecik 15-31, Bursa 17-31, Çanakkale 19-32, Edirne 16-34, İstanbul 19-29, Kırklareli 14-32, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 18-26, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 15, en yüksek 31 derece. Aydın 21-38, Denizli 23-37, Kütahya 14-31, İzmir 22-32, Manisa 21-37, Muğla 20-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana en düşük 21, en yüksek 35 derece. Antalya 23-32, Burdur 16-35, Hatay 20-31, Isparta 16-34, Kahramanmaraş 19-37, Mersin 23-32, Osmaniye 19-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray en düşük 15, en yüksek 31 derece. Ankara 16-31, Çankırı 11-33, Eskişehir ve Karaman 13-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 14-31, Konya 15-31, Nevşehir 14-29, Niğde 12-30, Sivas 9-31, Yozgat 12-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 29 derece. Bolu 12-28, Düzce 17-29, Karabük 13-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en düşük 14, en yüksek 32 derece. Artvin 14-26, Bayburt 10-28, Çorum 13-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 14-30, Ordu 17-25, Rize 17-27, Samsun 16-26, Sinop 19-27, Tokat 13-30, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 29 derece. Ardahan 4-24, Bingöl 15-33, Bitlis 12-26, Elazığ 15-36, Erzincan 15-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 15-31, Kars 5-25, Malatya 15-33, Muş 14-30, Tunceli 14-34, Şırnak 22-32, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 36 derece. Batman 15-37, Diyarbakır 16-36, Gaziantep 19-35, Kilis 20-36, Mardin 22-33, Şanlıurfa 23-36, Siirt 21-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin liralık kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılan açıklamada 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişilerse başvuru gerçekleştiremeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut içinse 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. Silivri açıklarında Ausu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, dün akşam saatlerinde kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Eren, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ve son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Üçüncü tarafların adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümlerinin kapatılacağını açıkladı. Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ekipler yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 9 ton akaryakıtı ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki bir tırın dorsesinde varillerde bulunan 9 ton akaryakıta el konuldu. Şüpheli EAE gözaltına alındı. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçında 11 Eylül Cuma günü saat 20'de Beşiktaş-Erzurum spor maçını Gürcan Hasova, haftanın kapanış müsabakasındaysa 14 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Gaziantep-Fenerbahçe karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. İzmir çevre yolu Kanal 2 köprüsünde Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik sol ve orta şeritten sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin güvenli tedbirleri alınarak iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrolü sağlanacaktır. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Eylül Cuma, yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleriyle Ağrı'nın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Hilmi Ersoy'dan alınan Şanlıurfa'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Yavuz Bingöl'den dinleyeceğimiz bu türküyü Mehmet Özbek repertuara kazandırmış. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtılı kız başına, sevdiğine verseler.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Hayal Hasan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Mehmet Özbek, Enver Demirbağ'dan alıp Elazığ'dan repertuara kazandırmış. Oy akşamlar akşamlar, yine mi oldu akşamlar? Evli evine gider, garip nerede akşam?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Hamit Çine ile Arif Dingöz'den alınan bir zeybek havası alıyor. Muzaffer Sarı Söze'nin Muğla Bodrum'dan derlediği bu türküyü Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğiz. Gide gide yoruldum, bir güzele vuruldum.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dilinden programımız Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Ahmet Duman ile Ali Rıza Aslan, Mersin Silifke Gökbilen Yaylası'ndan repertuara kazanmış. Pınarbaşı ben olarak, bulanırsam bulanırım. Verin sevdiğimi bana.

Programımız Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Dane dane benleri var yüzünde, can alıcı bakışları yüzünde, bin bir tat var edasından azında. Dünyada yardan tatlı var mı? Sallanıp sallanıp gider.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızda şimdi de Makbule Kaya'dan Antalya Kaş Kalkan'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Hamdi Özbay Hasan Kalkan'dan derlemiş. Kalkan ile kapı taşın arası, yol mu bulamadı dağlar arası, Halil'im düşmüş de elde çapası, Halil'im, Halil'im, garip Halil'im, yer başından düşmüş.

Türkülerin Dilinen programımız Hüseyin Dilaver'den alınan bir türküyle devam edecek. Muzaffer Sarı Sözen'in Trabzon'dan derlediği bu türküyü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım, şişirip de yelkeni sırt üstüne yatalım. Kızılırmak başında şu ırgatı atalım, tutalım balık havyar, keyfimize bakalım.

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Emine Akmeşe'den dinleyeceğiz. Bu Sinop türküsünü Ahmet Yamacı, Münira Tarabuş'tan repertuara kazandırmış. Kırda erik ağacı, etrafında alıcı, oğluna gönül verdi, darılma hanım bacı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Kubat'tan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Çopur Ahmet'ten alıp Konya'dan derlemiş. Gitme bülbül gitme, bahar erişti. Gonca gülleri maverdesin kavuştur.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dinlenen programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Gülcan Kaya, sanatçıdan Ali Rıza Güney'in repertuara kazandırdığı bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz. Su gelir bulanarak, bahçeyi donanarak, buna can mı dayanır, yer geçti salınarak. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Akif Karaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.